0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
2: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
2: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
2: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
10: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Bitti ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
8: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
9: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
6: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
3: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
3: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
3: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
10: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: İlahiler, radyomarata.com'da.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
12: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
13: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
14: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
13: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
14: Gerçekler sorulardan korkmaz.
15: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
14: Gerçek müziğin adresi.
15: İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
8: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
9: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kibir, açgözlülük, şehvet,
4: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
3: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
4: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
3: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
4: Affedilmeyecek bir günah var mı?
3: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
4: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
3: Ben Aydın Kutlu.
4: Ben Nuh Baytekin.
3: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve Kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekliyoruz.

0: bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
2: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

0: en sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.
3: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
4: Peki gerçekten öyle mi?
11: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
4: Evren bizi dinliyor mu?
11: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
4: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
11: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
12: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana güvenelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
12: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
13: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
14: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
13: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
14: Gerçekler sorulardan korkmaz.
15: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
1: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
2: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
0: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
3: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
4: Ne istiyorsan o senin.
5: Peki gerçekten öyle mi?
6: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
5: Evren bizi dinliyor mu?
6: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
5: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
6: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
5: Daha iyi bir sen programı başlıyor.
7: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Daha iyi bir sen programına hoş geldiniz. Ben Semra.
8: Hoş geldiniz, ben Aydın.
7: Daha iyi bir sen, kulağa nasıl geliyor? Daha özgüvenli, daha üretken, daha kararlı, daha mutlu biri. Peki gerçekten ulaşabiliyor muyuz o kişiye?
8: Her yerden şu çağrıyı duyuyoruz. Kendini geliştir, sınırlarını zorla, potansiyelini ortaya çıkar. Ama kendimizin en iyi versiyonuna ulaşmak gerçekten mümkün mü? Yoksa bu bitmeyen bir yarış mı?
7: Bugünkü dünyada gelişim sadece bir tercih değil, neredeyse bir zorunluluk. Ama bu yolda yürürken bazı sorular kendini dayatıyor. Niçin gelişiyorum? Kime göre gelişiyorum? Ve gerçekten daha iyi mi oluyorum?
8: Bu programda tüm bu soruları masaya yatırıyoruz. Modern kişisel gelişim öğretilerini, deneyimleri ve içsel yolculukları konuşuyoruz. Cevap aramaktan çok doğru soruyu sormayı hedefliyoruz.
7: Çünkü bazen daha iyi bir sen olmak için önce sen kimsin sorusuna cevap bulmak gerekiyor.
8: Programımıza geçmeden önce bizleri sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bulabileceğinizi, oradan bize ulaşabileceğinizi, aynı şekilde tüm programlarımızla ilgili ve Hristiyanlık inancıyla ilgili sorularınızı soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebileceğinizi hatırlatalım.
7: Evet Aydın, kişisel gelişim konusunda birçok tavsiye duyuyoruz. Sabah 5'te kalk, buz gibi duş al, 45 dakika meditasyon yap, ardından 3000 sayfa kitap oku, öğlene kadar 3 girişim başlat ve en önemlisi gülümsemeyi unutma. Çünkü artık kendinin en iyi versiyonunu oluyorsun.
8: Evet tabii ki tüm bunlar ne kadar biraz daha şakacı bir dille aktarsak da sosyal medyanın bize sunduğu ideal yaşam ve ideal kişisel gelişim ritüelleri gibi. Sosyal medyaya baktığımız zaman aslında sanki orada sabahlar başka bir gezegende geçiyor gibi görüyoruz. Çünkü çoğu insan sabah 5'te kalkmayı tabii ki bunu alışkanlık haline getirmiş insanlar olabilir. Erken kalkmak da çok kıymetlidir gerçekten.
7: Evet.
8: Bunu sürdürebilirsek ama çoğu insana baktığımız zaman sabah 5'te kalkmaktan ziyade belki 5 kez alarm erteliyor sabah. Ama sosyal medya sanki bunu bize bir zorunluluk gibi dayatmaya devam ediyor.
7: Evet, bu sabah rutinleri, aslında verimlilik listeleri, hedef tabloları, sürekli gelişim baskısı, bugün hepsini masaya yatıracağız sevgili dinleyiciler.
8: Evet, çok sık duyuyoruz. Kendini geliştir, daha iyi bir sen ol, potansiyelinin farkına var gibi çok duyduğumuz sloganlar var. Bunlar bize ne vaat ediyor ve gerçekten işe yarıyorlar mı? Yoksa sadece daha çok böyle yorgunluk ya da daha çok yetememe hissi mi bize getiriyorlar?
7: Evet, bugün kişisel gelişimin başlangıcını konuşacağız. Gerçek bir değişim nasıl başlar? Kendini geliştirmek ne kadar sürdürülebilir? Ve belki en önemlisi, bu yolculuğun yönü doğru mu?
8: Kulağa belki felsefi gibi gelebilir ama emin olalım ki çok pratik şeylerden konuşmaya çalışacağız bu program serisi boyunca. Bir yerden sonra belki işin derininde başka bir sistem de olduğunu göreceğiz. Ama önce belki bu 5'te kalkma hikayesini dürüstçe sorgulamak gerekiyor. Yani kişisel gelişim nereden geliyor? Kişisel gelişim fikri nerede başladı? Bunun üzerine düşünmek gerekiyor. Tarihsel olarak baktığımız zaman Semra, modern kişisel gelişim düşüncesinin aslında 1930'larda Napoleon Hill'in bir kitabıyla, meşhur bir kitabıyla popüler hale geldiğini görüyoruz. Ve Hill bir kitabında, o meşhur olan kitabında, düşünce gücünün insan hayatını nasıl yönlendirdiğini anlatıyor ve zihinsel tutumun, yani pozitif olarak düşünmemizin, kendimizi pozitif olarak konumlandırmamızın maddi başarıyı belirlediğini söylüyor. Yani onun öğretisinde biraz daha zengin olabilmek için ya da ekonomimizi sağlıklı bir konuma getirebilmek için pozitif düşünmemiz gerektiği konusunda bir görüşü var Napoleon Hill'in ve Bu sayede hedefe odaklanmanın gücünü vurguluyor. Hill'e göre, Napolyon Hill'e göre başarı dış koşullardan değil içsel kararlılıktan geliyor. Yani öncesinde benim düşüncesel olarak, zihinsel olarak kararlı olmam gerekiyor ki yaşamımda da başarılı olayım. Hem finans alanında hem de aslında yaşamımın genelinde başarılı olayım. Napolyon Hill bunu düşünüyor ve düşünce gücünün insan hayatını nasıl yönlendirdiğini anlatan meşhur bir eseri var. O kitabı yazıyor. Şu an belki reklam olur olmaz diye tam ismini anmıyorum kitabın ama Napolyon Hill dediğimizde, araştırdığımızda direkt karşımıza zaten çıkacaktır o kitap. Zihinsel tutumun maddi başarıyı belirlediğini ve pozitif düşünmenin de hedefe odaklanmanın da ne kadar güçlü olduğunu Napolyon Hill vurguluyor. Ve ilk olarak aslında onun bu bakış açısıyla beraber ortaya çıktığını görüyoruz. Ve baktığımız zaman aslında çok da eski değil. Yani 1930'lara kadar dayanıyor. Bu 1930'lardan geliyor. Ve bugün günümüzde bu nasıl karşımıza çıkıyor? Belki çoğu dinleyicimiz görmüştür sosyal medyada. Vizyon panosu. Yani hedeflerime ulaşmak için işte bir pano yapayım. O panoda örneğin işte nasıl bir araba istiyorum onun resmini oraya koyayım. Nasıl bir ev istiyorum onun resmini oraya koyayım. Kötü değildir bunlar tabii ki, çok kıymetli şeyler. Niyet belirleme gibi ya da çekim yasası gibi bazı kavramları duyuyoruz. Aslında bütün bu kavramlar bu temele dayanıyor. Yani Napolyon Hill'den gelen bu düşünceye dayanıyor.
7: Evet ve Aydın, bu düşünceler zamanla psikolojiye harmanlandığını da görüyoruz aslında. Abraham Maslow'un hepimizin bildiği o meşhur ihtiyaçlar hiyerarşisi, yani piramit burada devreye giriyor. En alt basamakta fiziksel ihtiyaçlar, sonra güvenlik, aidiyet, saygı ve en tepesinde kendini gerçekleştirme. Maslow'a göre insan potansiyelini hayata geçirdiği noktada gerçek anlamda tatmin oluyor. Yani sadece yaşamak değil, üretmek, yaratmak, anlam bulmak. Bu da kişisel gelişimin temel motivasyonlarından biri haline geldi.
8: Hı hı. Evet, yani Napolyon Hill'den bahsettik. Napolyon Hill'in genel mantığı şuydu. Sen zihinsel olarak kendini bir başarıya hazırlarsan hayat şartlarında o yöne doğru şekilleniyor. Napolyon Hill bunu söylemişti. Sen Maslow'dan bahsettin. Aslında Maslow'un o meşhur piramidinde, evet, ihtiyaçlar hiyerarşisinde aslında en üst temelde kendini gerçekleştirme gibi bir anlam yattığını orada görüyoruz. Benzer şekilde Carl Rogers var. O da kişisel gelişime yön veren düşünürlerden birisi ve psikoterapist kendisi. Amerikalı bir psikolog. O da diyor ki insan doğası gereği büyümeye ve gelişmeye meyillidir diye söylüyor. Yani kişinin içinde sanki böyle daha olgunlaşmayı bekleyen bir çocuk var gibi kendisini daha uyumlu bir versiyona taşımaya çalışan doğal bir eğilim var, doğal bir arzu var gibi söylüyor. İşte bu eğilim fark ediliyor aslında hem psikologlar tarafından hem de aslında belki filozoflar tarafından da fark ediliyor. Ve Napolyon Hill'in de bu adımıyla beraber kişisel gelişim fikri kavramının da daha da derinleşmesiyle bu kişisel gelişim kavramı başlıyor gerçekten ama bunu nasıl tanımlayacağız konusu da gündeme geliyor. Ve Brian Tracy'nin mesela, bir şeyi var, tanımı var bu konuda. Kişisel gelişim bireyin potansiyelini fark ederek onu gerçekleştirme sürecidir olarak tanımlıyor Brian, hı hı, Tracy. Yani kişisel gelişim kavramı ortaya çıkıyor ve bu kavramın bireyin potansiyelini fark etmesi ve onu gerçekleştirme süreci olarak tanımlanıyor.
7: Evet, aslında tanımlar gerçekten çok güzel ama bu son zamanlarda insanların kendilerine sordukları bir soru var aslında. Peki bu süreç neden bazen işe yaramıyor? Hı. Mesela çevremde birçok kişi sürekli daha fazla diye koşuyor ama sonunda tükeniyor. Örneğin her sabah 5'te kalkmayı deneyen ama hafta sonu zihninde bu tam da bana göre değil diyen insanların varlığını görüyorum.
8: Evet, yani modern sistem sürekli sana daha iyisini yap, daha üretken ol diye söylüyor fakat hedefi kim belirliyor? Mesela bugün çok sıkça bahsettik, hani biraz işin şakasını da yapıyoruz sabah 5'te kalkmayla ilgili. Sosyal medyada mesela bir içerik üreticisine baktığımız zaman ona göre her sabah 5'te kalkıyor gerçekten. Kitap okuyor, iş fikri geliştiriyor, koşuya çıkıyor ve biz de buna baktığımız zaman diyoruz ki ya ben neden bu kadar üretken değilim, neden böyle değilim diye kendimizi sorgulamaya başlıyoruz. Ama hiç düşünmüyoruz ki o hedef benim yaratılışıma, benim iç dünyama, benim içinden geçtiğim süreçlere uygun mu? Yoksa sadece dışarıdan mı bana çekici görünüyor? Ya da dışarıdan bir dayatma olarak mı bana geliyor? Bunun üzerine çok düşünmüyoruz aslında.
7: Evet, gerçekten öyle. Çünkü birçok örnek verebiliriz bu konuyla ilgili. Mesela iş yerinde herkes hafta sonu bile çalışırken sen dinlenmeliyim dediğinde suçluluk duyuyorsun. Çünkü üretkenlik artık bir karakter testi gibi. Ne kadar çok yaparsan o kadar değerlisin. Dünya bunu sunuyor aslında.
8: Evet, ama gerçek değerimiz burada mı acaba? Yani gerçek değerimiz ya ne kadar yaptığımızda değilse, ya bu hedef dışarıda yahut kendi arzularımızda değil de daha derin bir yerdeyse, daha derin bir noktada saklıysa, belki yaratılışımızda saklıysa.
7: Evet, çok güzel aslında sorgulamak istediğimizde. Bu temelde niçin gelişiyoruz sorusunun cevabını aramadan sadece toplumsal beklentilerle yarışmanın sonucu. Bu çok net bir şekilde görünüyor. Hı-hı. Yani gelişmek dışarıdan gelen bu yükle yeterince tatmin edici olmuyor maalesef. Toplumun, ailenin, eğitim sisteminin ya da sosyal medyanın bize dayattığı beklentiler. Bu bize o kadar çok dikte ediliyor ki bir süre sonra kendi sesimizi duyamaz hale geliyoruz.
8: Evet, ya da yani duymamız gereken sesi duyamaz hale geliyoruz gerçekten. Psikolog Carl Rogers'tan bahsetmiştik kısaca. Ona göre insan doğası gereği büyümeye, gelişmeye meyillidir. Bundan bahsediyordu kendisi. Ancak bu doğal süreç çoğu zaman dışsal baskılarla sekteye uğruyor. Ve bu noktada aslında işte senin bahsettiğin gibi toplumun baskısı, medyanın bize sunduğu idealler çerçevesinde kişi kaybolmuşluk hissiyle mücadele etmeye başlıyor. Yani gerçekten evet, gelişmeye çalışıyor, kişisel gelişime sahip olmaya çalışıyor insan, ama neye göre geliştiğini bilemez bir duruma geliyor.
7: Evet, günümüzde kişisel gelişim kitapları, seminerleri, podcastleri o kadar çok popüler ki, kendini keşfet, potansiyelini açığa çıkar, daha iyi bir versiyon ol gibi her yerde böyle başlıkları görebiliyoruz. Ama sence bu arayış neyin göstergesi?
8: Bence aslında bu insanın içindeki boşluğu doldurma çabası ile ilgili. İnsanın içinde gerçekten doldurulması gereken bir boşluk var. Bu yüzden insan bir şekilde hem kişisel olarak gelişmeye çalışıyor, hem de kendini bir noktada aslında tamamlanmış hissetmeye çalışıyor. Çoğu insana sorduğumuz zaman bununla karşılaşıyoruz. İşte içimde tamamlanmayan bir boşluk var ya da bir amaçsızlık var gibi. Ama baktığımız zaman kişisel gelişimde bu çabalar çoğu zaman sadece davranışı veya dış görünüşü değiştiriyor. Ama asıl probleme sebebiyet veren noktayı, yani yüreği değiştirmiyor.
7: Evet, tabii ki bu noktada yanlış anlaşılmasın. Psikoloji, zaman yönetimi, motivasyon, bunlar elbette ki değerli araçlar. Ama bir noktada sınırlı kalıyorlar. Çünkü bunu kendi yaşamımızda da görüyoruz. Deneyimledik, yapmaya çalıştık, birçok şey dinledik, videolara baktık. Yapmaya çalışıyoruz ama olmuyor. Bunun bir noktada sınırlı kaldığını görebiliyoruz yaşamımızda. Çünkü günahın köküne dokunamıyorlar bu araçlar.
8: Kesinlikle günah kavramı çok önemli bir kavram burada. Hani günah derken belki dinleyicilerimize şey gelebilir, hani sadece inançla alakalı, dinle alakalı bir kavram gibi kulaklara gelebilir, ama günah aslında tüm insanlığın problemi olan bir şey. Kutsal yazılarda ortaya çıkan gerçekliğe baktığımız zaman, kutsal yazılarda anlatılan gerçeklikle beraber yaşadığımız gerçekliğe de baktığımız zaman aslında gerçekten bizim Tanrı'dan uzak olduğumuzu ve bir şekilde içimizde bir günah olduğunu, yani isyankar bir yürek olduğunu, İyi olanı yapmaya çalışırken hep kötü olanı yapmaya bizi yönelten, düşmemize sebebiyet veren bir güç olduğunu görüyoruz. Ve haliyle demek ki kökteki temel problem bu. Yani günah dediğimiz bir problemimiz var ve kişisel gelişim araçlarının günümüzde işe yaramamasının ya da tam anlamıyla kalıcı bir etki yaratamamasının sebebi, senin bahsettiğin gibi, günahın köküne dokunamıyor olmaları, günahın köküne temas edemiyorlar olmaları. Mesela kibir dediğimiz bir kavram var. Ego diye de geçiyor bazı yerlerde. Tam psikolojik olarak karşılığı bu mudur bilmiyorum. Aslında egoyu daha olumlu olarak konumlandıran psikolojik görüşler de var. Mesela bu kibri, gururu bastırmaya çalışıyorlar örneğin kişisel gelişimde. Ancak baktığımız zaman bunun çok da mümkün olmadığını, çok da işe yaramadığını görüyoruz. Yani bu kişisel gelişim araçlarıyla beraber. Gerçek dönüşümün başlaması için başka bir güce ihtiyacımız var. Ve kutsal yazıların bize açıkladığı gerçek de şu: bu yalnızca Tanrı'nın ruhuyla mümkün. Tanrı'nın bize verdiği o ruhla, Tanrı'nın gücüyle mümkün.
7: Evet, tıpkı kurumuş bir ağaca parlak yapraklar takmak onu canlı yapmaz, değil mi Aydın? Gerçek değişim kökten başlar, yani yürekten.
8: Kesinlikle öyle ve bu kök değişimi ancak Tanrı'ya teslimiyetle başlıyor. Biz yani gururumuzu, geçmişimizi, yapamadıklarımızı, başarısızlıklarımızı Tanrı'ya verdiğimizde o zaman gerçek başlangıç mümkün oluyor. Yani kendi gücümüzle başaramadığımız ne varsa, bugün kendimizi eksik hissettiğimiz ne varsa Tanrı'nın lütfu sayesinde başarabiliriz. Aslında dünyanın kişisel gelişimin, dünyasal kişisel gelişimin bize öğrettiği bakış açısının yanı sıra Tanrı'nın bize sunduğu bakış açısı bu. Mesela 2. Korintliler, İncil'de 2. Korintliler 5. bölüm 17. ayetten okumak istiyorum. Orada çok güzel bir örnek var. 2. Korintliler 5. bölüm 17'de diyor ki, bir kimse Mesih'te ise yeni yaratıktır. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur diye söylüyor. Bu ayetlerdeki bu bir kimse Mesih'te ise yeni yaratıktır ifadesi çok ilginçtir gerçekten. Çünkü bizim ihtiyacımız olan şey budur. Senin bahsettiğin gibi kökte bir günah varsa bunun çözülmesi gerekiyor. Aslında kişisel gelişimin başladığı asıl yer yürekle ilgili, yürek meselesi. Ve bugün biz sorduğumuz zaman dünyasal kişisel gelişim öğretileri niye kalıcı bir etki bırakmıyor? Kökteki bu günah problemi ile alakalı. Çünkü biz insanoğlu olarak aslında baktığımız zaman, ta atalarımıza kadar gittiğimiz zaman, Adem ve Havva'ya gittiğimiz zaman, onların karakterine baktığımız zaman, onların karakterinden daha ziyade yaptıkları eylemin sonucuna baktığımız zaman aslında onların günah nedeniyle Tanrı'dan uzaklaştığını görüyoruz. Yani normalde Tanrı bizi günahlı yaratmıyor ya da Tanrı bizi aslında eksik yaratmıyor, kusurlu olarak yaratmıyor. Ancak Tanrı bizi sevgisiyle yaratıyor. Sevgisiyle yarattığı için bize özgür irade veriyor ve iyi olarak yaratıyor bizi. Adem ve Havva'ya baktığımız zaman Adem ve Havva'nın bir şekilde Tanrı gibi olma isteğine kapıldıklarını, özgür iradelerini kötüye kullandıklarını ve bunun sonucunda aslında Tanrı'nın yapma dedikleri şeyi yaptıklarını, yeme dedikleri o ağacın meyvesinden yediklerini ve tüm bunların tüm insanlığa günah problemini soktuğunu görüyoruz. Yani insanın yüreğini bir şekilde Tanrı'dan uzaklaştırdığını, Tanrı'ya isyankar bir konuma getirdiğini görüyoruz. Ve Tanrı'ya isyankar bir konuma gelen insanlık aslında elbette kökünde kirli, yani yüreğinde kirli bir duruma gelmiş oluyor. Ve haliyle bunun çözülmesi gerekiyor. Yeni yaratık olmaya ihtiyacımız var. Mesih'te yeniden yaratılmaya ihtiyacımız var. Ve bu sadece daha iyi olma çabasıyla olan bir şey değil. Daha iyi olmak değil. Yani olduğumuzdan daha iyi olmak. Kendimizin en iyi versiyonu olmakla ilgili değil. Varoluşumuzu aslında yeniden tanımlayabilmek, yaratıldığımız konuma yeniden geri dönebilmekle alakalı. Ama bu da kendi gücümüzde mümkün mü acaba? Belki ikinci yarıda buna değineceğiz.
7: Evet. Öyleyse kişisel gelişim sadece sabah kalkıp rutinlerden ibaret değildir diyebiliriz. Hı hı. Bir bakıma gerçek dönüşümün ilk adımı ben kimim sorusuna cevap aramaktır.
8: Evet. Ve buradan da ileri gideceğiz aslında. Yeni yaratık olmanın vaat ettiği o dönüşüm sadece bunun dışsal bir başarı olmadığını, İçsel özgünlüğü yeniden keşfetmekle mümkün olduğunu göreceğiz bir yandan.
7: Evet, ikinci yarıda bunların hepsini konuşacağız ama şimdi kısa bir araya gidelim. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Radyo Maranata.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
0: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Daha iyi bir sen programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci yarıya geçmeden önce aslında hatırlatmak istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak ulaşabilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere yazabilirsiniz. Evet Aydın, ilk bölümde birçok konuyu konuştuk ama belki programımızı yeni dinleyenler vardır dinleyicilerimiz arasında. Kısa bir özet geçebilir misin?
1: Evet, bugün Daha İyi Bir Sen programında, Daha İyi Bir Sen programının ilk bölümünde kişisel gelişimin başlaması konusunu ele alıyoruz. Ve kişisel gelişim tarihsel olarak nasıl başladı, bu fikir nasıl ortaya atıldı ondan bahsettik programımızın ilk yarısında. İnsanoğlu neden buna ihtiyaç duyuyor, neden kişisel gelişime ihtiyaç duyuyor, neden böyle bir içinde kendisini sürekli geliştirmeye ihtiyaç duyan bir belki çocuk yatıyor gibi bunun üzerine düşündük. Ve dünyasal anlamda dünyasal kişisel gelişimin neden tam anlamıyla yetmediğini, neden eksik kaldığını değinmeye çalıştık. Ve orada yarıyı bitirirken aslında yeni yaratık olmak gibi bir kavramı ortaya attık. Mesih'te yeni yaratık olmak kavramından bahsettik. Çünkü aslında hepimizin, tüm insanlığın günahkar olduğundan, herkesin günah işleyip Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldığından ve yalnızca Mesih'le beraber yeni bir yaratık olarak asıl bizim kişisel gelişimimizin başlayacağından bahsetmiştik. Çünkü aslında temeldeki problem, bugün bizim eksik ya da boşluk hissetmemizin temelindeki en büyük problem neydi? Aslında Tanrı'dan uzak oluşumuz ve günahın içimizde doğurduğu o boşluk, yani yaratılış amacımızdan sapmış olmamızla alakalı. Buna değinmiştik. Ve haliyle dünyasal kişisel gelişimin yeterli kalmadığına değinmiştik. Mesela belki ilk yarıda çok pratik örneklere girmedik ama pratik olarak mesela işte bir arkadaşımızı hayal edelim. Sabah erken kalkıyor ve sürekli kendisine işte daha iyisini yap, kendinin en iyi versiyonu ol diyen düşüncelerle kendisini sarmalamış. Belki dünyasal kişisel gelişim kitapları okuyor, belki sürekli sosyal medyada buna maruz kalıyor. Sürekli böyle bir koşuşturmaca tempo içerisinde hayatına devam ediyor ama bir noktada tükenmişlik hissetmeye başlıyor. Yani kendisini yıprattığını fark ediyor. O zaman dünyasal kişisel gelişimin sürdürülebilir bir şey olmadığını görüyor, fark ediyor. Aslında tam anlamıyla bizi etki etmediğini fark ediyor. Ya da mesela iş yerlerinden örnek verecek olursak, işte patron sürekli işçilerine verimli olun, verimli olun diye söylüyor ama tam anlamıyla onların verimli olması için gerekli zemini belki sağlamıyor. Evet, tam anlamıyla onların o içindeki boşluğu, yani anlam arayışını tamamlayamadığı için çalışanlar kim olduklarını sorgulamaya başlıyorlar ve tükenmeye başlıyorlar. Yani verimli ol, sürekli verimli ol, kendinin en iyi versiyonu ol gibi bir mesajla karşı karşıyayken aslında yine tatmin edemedikleri bir boşlukla karşılaşıyorlar. Haliyle kişisel gelişim, dünyasal kişisel gelişimin eksik kaldığından bahsetmiştik ilk yarıda. Bu yarıda da Mesih'te yeni yaratık olmak ne demek? Yani aslında tanrısal anlamda Tanrı'nın bize sunduğu esas kişisel gelişim nedir? Ona değinmeye çalışacağız.
0: Evet Aydın, gerçekten çok önemli ayetler. Bir kimse Mesih'te ise yeni yaratıktır. Bu çok güçlü, gerçekten çok güçlü bir ifade. Ama somut olarak ne demek? Sıfırdan bir başlangıç mı? Geçmişi tamamen unutmak mı? Bunun üzerinde biraz duralım.
1: Evet, yeni yaratık olmak sadece dış davranışlarımızın değişmesi değil. Aslında özümüzün, bakış açımızın, değer sistemimizin dönüşmesi anlamına geliyor. Tamamıyla, bütünüyle dönüşmemiz anlamına geliyor. Ve İncil'e baktığımız zaman İncil'in Efesliler mektubunda, Efesliler mektubu 4. bölüm 22 ve 24. ayetlerde şöyle söylüyor bize orada. Önceki yaşayışınıza ait olup aldatıcı tutkularla yozlaşan eski yaratılışı üzerinizden sıyırıp atmayı, düşüncede ve ruhta yenilenmeyi, gerçek doğruluk ve kutsallıkta Tanrı'ya benzer yaratılan yeni yaratılışı giyinmeyi öğrendiniz diye söylüyor. Burada açıkça yeni bir yaratılışa ihtiyaç olduğumuzdan ve yeni bir yaratılışa bürünmenin bizi değiştireceğinden, hem düşüncede hem de ruhta aslında yenilenmemiz gerektiğinden bu ayetler bahsediyor açıkça. Bu ne anlama geliyor? Eski benliğimizi bırakmakla ilgili, aynı zamanda düşüncelerimizin değişmesiyle ilgili. Ama aslında daha çok Tanrı'nın suretine uygun olarak yaratılmış olduğumuz o gerçek benliğimize dönmekle ilgili durum. Yani Adem ve Havva'nın kaybetmiş oldukları bir konum var. Adem ve Havva'ya baktığımız zaman Tanrı'nın suretinde yaratılmışlardı. Çok iyi olarak yaratılmışlardı. Ve Tanrı kutsaldı. Onlar da aslında kusursuzlardı. Kusursuz olarak yaratılmışlardı. Tanrı ile bir aradalardı. Tanrı ile harika bir sevgi ilişkisi içerisindelerdi. Ama günah nedeniyle, Tanrı'ya isyankar olmaları nedeniyle, itaatsizlik etmeleri nedeniyle bu onları yaratılış amacından, yaratılış konumundan koparttı ve onları aslında bir noktada lekeledi, lekeli bir hale getirdi. Yani kendi yaratılışlarından onları uzaklaştırdı ve yenilenmeye ihtiyaç duydular. Ama bunları kendileri yapamadılar. Çünkü baktığımız zaman bir kere kirli oldukları için, yürekleri bir kere kirlendiği için yaptıkları her iyilik çabası, her sevap işleme çabası altında yine o kötülüğü barındırıyor bir hale geldi. Yani bir karşılığı yoktu Tanrı'nın katında. Tanrı'nın kutsallığı karşısında Adem ve Havva'nın eylemleri o kutsallığa geri dönme ya da kendilerinin en iyi versiyonu olma gibi bir noktada bir karşılığı yoktu. Çünkü aslında yürekleri kirliydi, kökleri kirliydi. Ve bu yüzden Tanrı bizim yapamadığımızı yapıp Mesih İsa'yı aslında bu dünyaya gönderdi. Mesih İsa geldiğinde çarmıh üzerinde ölmesi ve üçüncü gün dirilişiyle tüm insanlığı aslında yeni bir yaratılışa tekrardan kavuşturdu. Yaratılış amacına tekrardan kavuşturdu. Bunu nasıl yaptı? Günahın getirdiği o hem günahın bedeli olan hem de cezası olan o ölümü yenerek ve dirilerek aslında bir nevi insan oğlunun Mesih'te yeniden yaratılması, yeni bir yaratılışı giyinmek için bir fırsata kavuşmasıyla ilgili bir durum. Bununla beraber tüm insanlık aslında yeni yaratılışa giyinmeye kavuştu. Ve o zaman bu bizimle alakalı bir durum değil, Tanrı'nın bize sağladığı kurtuluşla alakalı bir durum. Yani yeni yaratık olmak derken Tanrı'nın bize sağladığı yeni bir yaşamla ilgili bir durum.
0: Evet Aydın, aslında yeni yaratık olmak ne demek bize çok güzel açıkladın ve okuduğun ayetlerde de aslında çok net görülüyor ki bu bir davranış listesi değil, bir kimlik değişimi aslında. Sadece daha verimli, başarılı, organize biri olmak değil, Tanrı'nın gözünde kim olduğumuzu keşfetmekle ilgili.
1: Kesinlikle ve bu değişim böyle yani çaba göster, motive ol, daha çok çalış gibi seküler çağrılarla değil, bizzat Tanrı'nın ruhuyla, kutsal ruhla içten içe şekillenmekle mümkün oluyor.
0: Evet, fark ettin mi Aydın? Seküler sistem devamlı olarak kendin için geliştir derken kutsal kitap Rab için yaşa diyor. Bu çok farklı bir yön duygusu.
1: Evet. Yani biri aslında bizi merkeze koyuyor ve hedefin aslında bizim tatminimiz, bizim başarımız olduğunu söylüyor. Diğeri ise Tanrı'yı merkeze koyuyor ve onun yüceliği için, onun isteği doğrultusunda bir yaşam sürmeye ve onun bizi yaratmış olduğu amaca geri dönmeye bizi yönlendiriyor.
0: Evet, bunun paradoksal güzelliği de şu aslında. Kendin için yaşarken genelde kayboluyorsun ama Rab için yaşadığında kim olduğunu daha çok buluyorsun.
1: Kesinlikle öyle. Yani çok çok güzel bir ifade oldu. Kendimiz için yaşarken kesinlikle kayboluyoruz ama Rab için yaşarken o zaman gerçek kimliğimizi, yaratılış amacımızı bulmuş oluyoruz. Çünkü Mesih'in bize sağladığı yeni yaşam da bununla ilgili. Yani yeni yaratık olmak, Mesih'te nasıl yeni yaratık olabiliriz? Dünyasal kişisel gelişim öğretilerinin karşısında Tanrı'nın bize sunduğu kişisel gelişime baktığımız zaman Mesih'teki yeni yaşama nasıl sahip olabiliriz diye düşündüğümüzde oradaki temel sorunun ben ne istiyorum yerine Tanrı beni kim olarak yarattı sorusuyla ilgili olduğunu görüyoruz. Ve çok net bir cevap karşımıza çıkıyor. Ben kimim? Ben ne istiyorum? Tanrı beni kim olarak yarattı sorusunun cevabının Mesih'te açığa çıkan gerçekliğe baktığımızda sevilen, kabul edilen ve yeniden doğmuş biri olarak Tanrı'nın bizi görmek istediğini ve yaratılışta aslında böyle bizi yarattığını, sevgisiyle aslında bir baba çocuk ilişkisi içerisinde adeta bizi yarattığını görüyoruz. O zaman Mesih'le beraber biz neyi görüyoruz? Tanrı'daki esas kimliğimiz, esas gerçekliğimizi orada buluyoruz.
0: Peki bu dönüşüm nasıl mümkün oluyor? Eminim dinleyicilerimiz arasında da merak edenler vardır. Bir sabah uyanıp bugün yeni yaratık olacağım mı diyoruz?
1: Kesinlikle hayır. Yani bu dönüşüm insanın kendi çabasıyla ulaşabileceği bir şey değil. İncil metinleri açıkça diyor ki iman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Ve devamında diyor ki kimsenin övünmemesi için iyi işlerin yani sevapların, amellerin, bizim yapabildiklerimizin aslında bir sonucu değildir. İyi işlerin bir sonucu değildir kurtuluş diyor. Çünkü tüm insanlık olarak yayın içerisinde bahsetmeye çalıştığımız gibi sürekli biz tüm insanlık olarak Tanrı'dan uzak bir durumdayız. Yaratılış amacımızdan sapmış bir durumdayız. Buna sebebiyet veren temel problem de asli günah olarak adlandırdığımız o Adem ve Havva'nın günahı. Ve bu günah bizi Tanrı'dan uzaklaştırıyor, kutsal olandan ayrı kılıyor. Bu günahın tek çözümü de Mesih'e iman etmek. Yani Mesih'in yapmış olduğu o kurtarışa iman etmek. Ve o zaman yeni yaratık olmak Tanrı'nın armağanıdır. Bizim aslında çabalarımızla ulaşacağımız bir şey değildir. Kendimizin en iyi versiyonu olma çabasının sonucu, meyvesi, ürünü değildir. Aslında Mesih'e imanla başlayan bir şeydir. Yani İsa Mesih'in bizim yerimize çarmı üzerinde öldüğüne, bizim günahlarımızın kefareti için çarmı üzerinde öldüğüne, üçüncü gün dirildiğine ve bu sayede günahlarımızın bağışlandığına ve Mesih gibi bizim de aslında Mesih'e iman ettiğimizde sembolik olarak ruhsal anlamda günah karşısında ölüp yeni bir yaşama dirildiğimize iman ettiğimizde o zaman başlıyor. O zaman Tanrı ile barışmış oluyoruz. Tanrı ile barıştığımız için tekrar yaratılış amacımıza dönmüş oluyoruz. Yaratılış amacımıza döndüğümüz için aslında o gerçek o kişisel gelişim yoluna girmiş oluyoruz. Ve o yolda ilerlemeye başlamak için bir fırsat oluyor. Kimin rehberliğinde? Yine Mesih'in rehberliğinde. Mesih'in benzerliğine Tanrı bizi dönüştürerek aslında kişisel gelişimin en büyük örneğine bizi götürüyor.
0: Evet Aydın, aslında bu çok radikal bir durum. Çünkü bu noktada mesele daha iyi bir ben olmaktan çıkıyor. Yeni bir yaşam başlıyor. Günahın egemenliğinden kurtulmuş, bağışlanmış, Tanrı ile barışmış bir yaşam.
1: Evet ve Elçi Pavlus'un çok güzel bir ifadesi var. Galatyalılar mektubunda diyor ki Elçi Pavlus, Mesih ile birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı beni seven ve benim için kendini feda eden Tanrı oğluna imanla sürdürüyorum diye Elçi Pavlus İncil'in Galatyalılar bölümü 2. bölüm 20. ayette öyle söylüyor. Ve demek ki aslında dediğin gibi çok radikal bir durum. Tanrı'daki yeni yaratık olma durumu Tanrı'nın sağladığı, Mesih'in sağladığı kurtuluşla alakalı. Mesih'e iman ettiğimiz zaman aslında bu kurtuluşa sahip oluyoruz ve bu sayede biz Mesih'in benzerliğine dönüşmeye başlıyoruz. Artık biz yaşamıyoruz, Mesih bizde yaşamaya başlıyor. Ve o zaman asıl kişisel gelişim Mesih'le beraber yürüdükçe, ondan her gün beslendikçe, işte duayla, kelam üzerinde her gün okumakla beslendikçe gelişmeye başlıyor. Ve Yuhanna 1.12'de de şöyle ifade ediyor. Diyor ki İsa Mesih'ten bahsederken yine şöyle söylüyor. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne beden, ne insan isteğinden doğdular, tersine Tanrı'dan doğdular diye Yuhanna 1.12 ve devamını da okudum. 1.13'te devam etmiş oluyor. Yani Mesih'e iman etmek sadece bir fikir değişikliği değil ya da Mesih'teki gelişim sadece bir fikir değişikliği değil, yeni bir kimlik, yeni bir aidiyet, kaybolmuş olan o kimliğe geri dönüşle alakalı.
0: Evet, işte tam da gerçek dönüşüm burada başlıyor aslında. Sonsuz sevilen biri olduğumuzu, Tanrı'nın bizimle yepyeni bir hayat başlattığını fark ettiğimizde.
1: Kesinlikle öyle. Yani Mesih bizim uğrumuza öldü. Bizler için öldü. Bizi çarmıhtaki ölümü ve üçüncü gün dirilişiyle aslında Tanrı bizi bağışladı, akladı. Ve bize tekrardan kaybetmiş olduğumuz o sonsuz yaşamı bize verdi. Çünkü Adem ve Havva aslında ölmek için yaratılmamışlardı. Onlar Tanrı ile beraber sonsuza kadar yaşamak için yaratılmışlardı. Tanrı'nın insanı yaratmaktaki amacı buydu. Yani ölsün gitsin diye yaratmadı. Sonsuz yaşama sahiplerdi. Ve sonsuz yaşamı kaybetmemize sebebiyet veren şey bu günah problemiydi. Tanrı bizi Mesih İsa'da açıkça tekrardan bu kurtarış sayesinde o sonsuz yaşama, yaratılış amacımıza geri döndürdü. Ve bize yeni bir yaşam, bol yaşam verdi İsa'da. Ve bu yaşamın başlangıcı da açıkça sonu da Mesih'in kendisidir. Başlangıcı da sonu da Mesih'tir bu yaşamın. Bu yüzden gerçek gelişim dünyanın bize öğrettiği gibi kendi potansiyelimizden daha ziyade Tanrı'nın bizi dönüştürme gücüyle ve Mesih'in benzerliğine dönüşme fırsatıyla ilgili.
0: Evet, dinleyiciler arasında kişisel gelişime başlamak isteyen, gerçek anlamda kişisel gelişime başlamak isteyenler varsa şu sorularla başlayabilirler aslında. Bugün kimin peşinden gidiyorum? Gelişmeye mi çalışıyorum yoksa Mesih'te yaşamaya mı?
1: Evet, bunun için ben artık kendim için değil Tanrı için yaşamak istiyorum diyebilmek bile çok büyük bir adım olacak. Bugün dinleyicilerimizle paylaşmaya çalıştığımız gibi aslında evet, insanoğlu kişisel gelişime ihtiyaç duyuyor. İçinde gerçekten kişisel gelişime kendisini teşvik eden, daha iyi olmaya, daha ilerlemeye teşvik eden sanki bir arzu var. Sanki içinde yatan bir çocuk var gibi. Ancak bu arzu dünyasal öğretilerle sınırlı kaldığı zaman tatmin olamıyor. Dünyasal öğretiler, dünyasal kişisel gelişimin, kişisel gelişim, dünyanın bize sunduğu kişisel gelişime baktığımız zaman yeterli kalmadığını görüyoruz, sınırlı kaldığını görüyoruz. Belki bizi dıştan değiştirmeye çalıştığını görüyoruz ama günün sonunda evimize gittiğimizde, tek başımıza kaldığımızda yüreğimizde yine aslında aynı olduğumuzu görüyoruz. Yeterli gelmiyor bize. Bunun temel sebebi ne? Bunun temel sebebi aslında bizim yüreğimizin değişmesiyle alakalı. Bugün sen bu programda çok güzel bir şey söyledin. Aslında ağacın, yani kuru bir ağaç var. Kurumuş, çürümüş bir ağaç var. Hasta bir ağaç var. Ve doğal olarak onun yaprakları da hasta artık. Çürümüş, kurumuş durumda. Biz ne yapıyoruz? O ağacı, işte kişisel gelişim, dünyasal kişisel gelişim gözüyle baktığımız zaman o ağacı yapraklarını işte belki boyamaya çalışıyoruz ya da o yaprakların yerine yeni yapraklar koymaya çalışıyoruz. Ama ağacın kendisi halen hasta. O zaman insanoğlu olarak bizim durumumuz böyle. Yüreğimizin değişmesi gerekiyor. Ve bu duruma sebebiyet veren şey işte Tanrı'dan uzak oluşumuz. O günah problemi. Günah probleminin Tanrı'dan bizi ayırmış olması, lekelemiş olması, kirli olması. Bu yüzden kök kirli olduğu için yapmaya çalıştığımız bütün iyiliklerde, yani şey gibi düşünelim, fabrikayı düşünelim aslında. Fabrikada bozuk bir makine var ve o makinenin işte bir parçasında bir kir var diyelim. Ve bütün üretim bandı o makineden geçiyor. Haliyle o makinenin ürettiği bütün ürünler ne olacak? Kirli olacak. Çünkü kökünde bir kir var. Yani o makinenin belki açılıp yeniden yapılması, tamir edilmesi, o kökündeki kirin temizlenmesi gerekiyor. Bizim yaptığımız iyi işlerde ya da kişisel gelişim çabalarının durumu da böyle. Ne kadar iyi şeyler yapmaya çalışıyorsak çalışalım, kökümüzde kir var ve bu kir temizlenmediği sürece biz kişisel gelişim yolunda bir adım da atamıyoruz. Çünkü en başında temelimiz sağlam değil. Sağlam bir temel üzerine sağlam bir yolda, doğru bir yolda ilerlemiyoruz. Ancak kutsal yazılara baktığımız zaman gerçek kişisel gelişimin Tanrı'da başladığını, Mesih'te başladığını, senin sorduğun gibi ben gerçekle mi karşı karşıyayım, gelişmeye gerçekten çalışıyor muyum, bunu yaparken bireysel olarak mı yapmaya çalışıyorum yoksa Mesih'i tanıyıp Mesih'te mi yaşamaya çalışıyorum sorularını sormuştuk. Mesih'te mümkün olduğunu görüyoruz. Yani o yolun bizzat Mesih olduğunu, Mesih'le beraber ilerlememiz gerektiğini, gerçek gelişime Mesih'le beraber kavuşmamız gerektiğini. Çünkü yalnızca bu sayede Tanrı'nın bizi yarattığı o asıl amaca geri dönebileceğimizi ve açıkça Tanrı'nın bize Mesih'i bir önder olarak, yolun kendisi olarak aslında aramıza gönderdiğini, açıkça zaten bizzat Tanrı'nın kendisinin beden alıp Mesih İsa'da aramıza geldiğini görüyoruz. O zaman bizim doğru bir yola ihtiyacımız var. Yüreğimizin değişmesine ihtiyacımız var. Bu kendi çabalarımızla mümkün değil. Kendi yüreğimizi kendimiz değiştiremiyoruz. İşte sabah erken kalkmakla, sabah rutinleriyle bu mümkün olmuyor. Yani işte bir ay boyunca her gün sabah 5'te kalktım, işte şu kadar fazla meditasyon yaptım, belki şu kadar ibadet ettim, şu kadar dua ettim olan bir şey değil. Bu yüreğin yeniden yaratılmaya ihtiyacı var ve bu yeniden yaratılışta sadece Mesih İsa'nın çarmıhta ölmesi ve çarmıhta öldükten 3 gün sonra dirilmesiyle mümkün olan Tanrı'nın kurtarış tasarısında yattığını görüyoruz.
0: Evet, zamanımızın da sonuna yaklaştık sevgili dinleyiciler. Bu noktada bilmemiz gereken en önemli şey, gerçek dönüşüm sabah rutiniyle değil, İsa Mesih'e imanla başlar. Ve o iman sadece bizi değiştirmez, bizi yeniler aynı zamanda. Ve unutmamamız gereken en önemli şey, kişisel gelişim Tanrı'dan ayrı olamaz. Tanrı olmadıkça kişisel gelişimimiz asla tam olmayacaktır, yeterli olmayacaktır ve bizi tatmin etmeyecektir.
1: Evet, dünyanın bize sunduğu kişisel gelişim öğretisi tanrısız aslında, Tanrı'yı devreden çıkartan, kişinin bizzat kendisinin değişme çabasıyla ilgili olduğunu görürken aslında bunun yeterli olmadığını görüyoruz. Senin bahsettiğin gibi ihtiyacımız olan şey bizzat Tanrı'nın kendisi, Tanrı'nın yönlendirişi. Çünkü içimizdeki boşluğun sebebi Tanrı'dan uzak olmamız ve bizim yaratılış amacımız Tanrı'yla birlikte olmamızla ilgili. Haliyle o zaman Tanrı olmadan kişisel gelişime kavuşamıyoruz. Tanrı olmadan, bizi Tanrı'dan ayrı tutan, o günahtan kurtulmadan da kişisel gelişim için attığımız hiçbir adımın bir meyvesi olmuyor. O zaman tek geçerli adım ilk olarak Mesih'e iman etmek, Mesih'in çağrımına güvenmek. Bu sayede günahtan aslında azat olmak, yani günahın getirdiği o yükten, o cezadan azat olmak. Sonrasında Tanrı'yla barıştığımız için Tanrı'yla beraber tekrardan yürümeye başlamak.
0: Evet sevgili dinleyiciler, daha iyi bir versiyon olmak güzeldir ama Tanrı'nın gözünde yeni bir yaratık olmak çok daha değerlidir.
1: Kesinlikle öyle ve artık eski olanın geçtiğini, yani Tanrı'dan uzak olma durumumuzun Mesih İsa'da tamamlandığını görüyoruz. Ve Tanrı'nın yepyeni bir şeye başlamak istediğini bize görüyoruz. Bunun için ama bunu kabul etmemiz gerekiyor. Mesih'e iman etmemiz gerekiyor. Onu hayatımızda kabul etmemiz gerekiyor ki aslında yaratılış amacımızdan uzak olma durumundan uzaklaşıp, yani tekrar yaratılış amacımıza geri dönüp Tanrı ile barışıp Tanrı'nın bize uzattığı bu yardım elini tutalım ve kendi çabalarımızda değil Tanrı'nın yönlendirişiyle kişisel gelişim için adım atabilelim. Ve bu bir çağrıdır. Eski şeyler Mesih'te geçmiştir. Yepyeni bir şey başlamıştır. Tanrı bizi bir şeye çağırmaktadır. Neye çağırmaktadır? Yeni bir yaratık olmaya, Mesih'te yeni bir yaratık olmaya çağırmaktadır. Bu çağrıya evet mi diyeceğiz, hayır mı diyeceğiz? Bu soruyla sizi bırakmak istiyoruz. Bu programımızın, bu bölümümüzün sonuna geldik. Daha iyi bir sen programının ilk bölümünün sonuna geldik aslında. Bizleri tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Oradan bulabilirsiniz. Hristiyanlık inancıyla ilgili sorularınız varsa ya da programlarımızın geneli hakkında sorularınız varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz. Oradan bize yazabilirsiniz. Geri dönüşleriniz bizim için çok kıymetli. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Esenlik diliyoruz.
0: Esenlik olsun.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
4: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
5: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
3: Peki gerçekten öyle mi?
11: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
3: Evren bizi dinliyor mu?
11: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
3: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
11: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
12: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

her iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz. Sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Yuhanna 9. Bölüm.
1: Kör bir adam iyileştiriliyor. İsa yolda giderken doğuştan kör bir adam gördü. Öğrencileri İsa'ya, "Rabbi, kim günah işledi de bu adam kör doğdu? Kendisi mi yoksa annesi babası mı?" diye sordular. İsa şu yanıtı verdi. "Ne kendisi ne de annesi babası günah işledi. Tanrı'nın işleri onun yaşamında görülsün diye kör doğdu. Beni gönderenin işlerini vakit daha gündüzken yapmalıyız. Gece geliyor, o zaman kimse çalışamaz. Dünyada olduğum sürece dünyanın ışığı benim." Bu sözleri söyledikten sonra yere tükürdü. Tükrükle çamur yaptı ve çamuru adamın gözlerine sürdü. Adama, "Git Şiloah havuzunda yıkan," dedi. Şiloah, gönderilmiş anlamına gelir. Adam gidip yıkandı, gözleri açılmış olarak döndü. Komşuları ve onu daha önce dilenirken görenler, "Oturup dilenen adam değil mi bu?" dediler. Kimi, "Evet odur," dedi. Kimi de, "Hayır ama ona benziyor," dedi. Kendisi ise, "Ben oyum," dedi. Öyleyse gözlerin nasıl açıldı diye sordular. O da şöyle yanıt verdi. "İsa adındaki adam çamur yapıp gözlerime sürdü ve bana Şiloah'a git yıkan dedi. Ben de gidip yıkandım ve gözlerim açıldı. Ona, "Nerede o?" diye sordular. "Bilmiyorum," dedi. Ferisilerin soruşturması. Eskiden kör olan adamı ferisilerin yanına götürdüler. İsa'nın çamur yapıp adamın gözlerini açtığı gün Şabat günüydü. Bu nedenle ferisiler de adama gözlerinin nasıl açıldığını sordular. O da, "İsa gözlerime çamur sürdü, yıkandım ve şimdi görüyorum," dedi. Bunun üzerine ferisilerin bazıları, "Bu adam Tanrı'dan değildir," dediler. Çünkü Şabat gününü tutmuyor. Ama başkaları, "Günahkar bir adam nasıl bu tür belirtiler gerçekleştirebilir?" dediler. Böylece aralarında ayrılık doğdu. Eskiden kör olan adama yine sordular. "Senin gözlerini açtığına göre onun hakkında sen ne diyorsun?" Adam, "O bir peygamberdir," dedi. Yahudi yetkililer gözleri açılan adamın annesiyle babasını çağırmadan onun daha önce kör olduğuna ve gözlerinin açıldığına inanmadılar. Onlara, "Kör doğdu dediğiniz oğlunuz bu mu? Peki şimdi nasıl görüyor?" diye sordular. Adamın annesiyle babası şu karşılığı verdiler. "Bunun bizim oğlumuz olduğunu ve kör doğduğunu biliyoruz. Ama şimdi nasıl gördüğünü, gözlerini kimin açtığını bilmiyoruz. Ona sorun. Ergin yaştadır, kendisi için kendisi konuşsun." Yahudi yetkililerden korktukları için böyle konuştular. Çünkü yetkililer İsa'nın Mesih olduğunu açıkça söyleyeni havra dışı etmek için aralarında söz birliği etmişlerdi. Bundan dolayı adamın annesiyle babası, "Ergin yaştadır, ona sorun," dediler. Eskiden kör olan adamı ikinci kez çağırıp, "Tanrı hakkı için doğruyu söyle," dediler. "Biz bu adamın günahkar olduğunu biliyoruz." O da şöyle yanıt verdi. "Onun günahkar olup olmadığını bilmiyorum. Bildiğim bir şey var, kördüm, şimdi görüyorum." O zaman ona, "Sana ne yaptı, gözlerini nasıl açtı?" dediler. Onlara, "Size demin söyledim ama dinlemediniz," dedi. "Niçin yeniden işitmek istiyorsunuz? Yoksa siz de mi onun öğrencileri olmak niyetindesiniz?" Adama söverek, "Onun öğrencisi sensin," dediler. "Biz Musa'nın öğrencileriyiz. Tanrı'nın Musa'yla konuştuğunu biliyoruz ama bu adamın nereden geldiğini bilmiyoruz." Adam onlara şu karşılığı verdi. "Şaşılacak şey, onun nereden geldiğini bilmiyorsunuz ama gözlerimi o açtı. Tanrı'nın günahkarları dinlemediğini biliriz ama Tanrı kendisine tapan ve isteğini yerine getiren kişiyi dinler. Dünya var olalı bir kimsenin doğuştan kör olan birinin gözlerini açtığı duyulmamıştır. Bu adam Tanrı'dan olmasaydı hiçbir şey yapamazdı." Onlar buna karşılık, "Tamamen günah içinde doğdun, sen mi bize ders vereceksin?" diyerek onu dışarı attılar. Ruhsal körlük. İsa adamı kovduklarını duydu. Onu bularak, "Sen insanoğluna iman ediyor musun?" diye sordu. Adam şu yanıtı verdi. "Efendim o kimdir? Söyle de kendisine iman edeyim." İsa, "Onu gördün, şimdi seninle konuşan odur," dedi. Adam, "Rab, iman ediyorum," diyerek İsa'ya tapındı. İsa, "Görmeyenler görsün, görenler kör olsun diye yargıçlık etmek üzere bu dünyaya geldim," dedi. Onun yanında bulunan bazı ferisiler bu sözleri işitince, "Yoksa biz de mi körüz?" diye sordular. İsa, "Kör olsaydınız günahınız olmazdı," dedi. "Ama şimdi görüyoruz dediğiniz için günahınız duruyor."
0: Yuhanna 9. Bölüm.
1: İyi Çoban. Size doğrusunu söyleyeyim. Koyun ağılına kapıdan girmeyip başka yoldan giren kişi, hırsız ve hayduttur. Kapıdan girense koyunların çobanıdır. Kapıyı bekleyen ona kapıyı açar. Koyunlar çobanın sesini işitirler, o da kendi koyunlarını adlarıyla çağırır ve onları dışarı götürür. Kendi koyunlarının hepsini dışarı çıkarınca önlerinden gider, koyunlar da onu izler. Çünkü onun sesini tanırlar. Bir yabancının peşinden gitmezler, ondan kaçarlar. Çünkü yabancıların sesini tanımazlar. İsa onlara bu örneği anlattıysa da ne demek istediğini anlamadılar. Bunun için İsa yine, size doğrusunu söyleyeyim dedi. Ben koyunların kapısıyım. Benden önce gelenlerin hepsi hırsız ve hayduttu. Ama koyunlar onları dinlemedi. Kapı benim. Bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur. Girer, çıkar ve otlak bulur. Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir. Koyunların çobanı ve sahibi olmayan ücretli adam, kurdun geldiğini görünce koyunları bırakıp kaçar. Kurt da onları kapar ve dağıtır. Adam kaçar. Çünkü ücretlidir ve koyunlar için kaygı duymaz. Ben iyi çobanım. Benimkileri tanırım. Baba beni tanıdığı, ben de babayı tanıdığım gibi benimkiler de beni tanır. Ben koyunlarımın uğruna canımı veririm. Bu ağıldan olmayan başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi işitecekler ve tek sürü tek çoban olacak. Canımı tekrar geri almak üzere veririm. Bunun için baba beni sever. Canımı kimse benden alamaz. Ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de tekrar geri almaya da yetkim var. Bu buyruğu babamdan aldım. Bu sözlerden dolayı Yahudiler arasında yine ayrılık doğdu. Birçoğu, onu cin çarpmış delidir. Niçin onu dinliyorsunuz diyordu. Başkaları ise, bunlar cin çarpmış bir adamın sözleri değil dediler. Cin körlerin gözlerini açabilir mi? İsa'ya karşı tepkiler büyüyor. O sırada Yeruşalim'de tapınağın açılışını anma bayramı kutlanıyordu. Mevsim kıştı. İsa tapınağın avlusunda Süleyman'ın eyvanında yürüyordu. Yahudi yetkililer onun çevresini sararak, ''Bizi daha ne kadar zaman kuşkuda bırakacaksın?'' dediler. ''Eğer Mesih'sen bize açıkça söyle.'' İsa onlara şu karşılığı verdi. ''Size söyledim ama iman etmiyorsunuz. Babamın adıyla yaptığım işler bana tanıklık ediyor. Ama siz iman etmiyorsunuz. Çünkü benim koyunlarımdan değilsiniz.'' Koyunlarım sesimi işitir. Ben onları tanırım, onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm. Asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Onları bana veren babam her şeyden üstündür. Onları babanın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez. Ben ve baba biriz. Yahudi yetkililer onu taşlamak için yerden yine taş aldılar. İsa onlara, size babadan kaynaklanan birçok iyi işler gösterdim dedi. Bu işlerden hangisi için beni taşlıyorsunuz? Şöyle yanıt verdiler. Seni iyi işlerden ötürü değil, küfrettiğin için taşlıyoruz. İnsan olduğun halde Tanrı olduğunu ileri sürüyorsun. İsa şu karşılığı verdi. Yasanızda siz ilahlarsınız dedim diye yazılı değil mi? Tanrı kendilerine sözünü gönderdiği kimseleri ilahlar diye adlandırır. Kutsal yazıda geçerliliğini yitirmez. Baba beni kendine ayırıp dünyaya gönderdi. Öyleyse Tanrı'nın oğluyum dediğim için bana nasıl küfrediyorsun dersiniz. Eğer babamın işlerini yapmıyorsam bana iman etmeyin. Ama yapıyorsam bana iman etmeseniz bile yaptığım işlere iman edin. Öyle ki babanın bende, benim de babada olduğumu bilesiniz ve anlayasınız. Onu yine yakalamaya çalıştılarsa da ellerinden sıyrılıp kurtuldu. Tekrar Şeria Irmağı'nın karşı yakasına Yahya'nın başlangıçta vaftiz ettiği yere gitti ve orada kaldı. Birçokları, Yahya hiç mucize yapmadı ama bu adam için söylediklerinin hepsi doğru çıktı diyerek İsa'ya geldiler. Ve orada birçokları ona iman etti.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
10: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
10: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
10: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
11: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresi.

0: adresi ve daha fazlası radyomarnata.com'da sizlerle.
1: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya gireceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Siyahiler, radyomarata.com'da.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
4: Sürekli hareket halinde misiniz?
3: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
4: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
3: Endişelenmeyin.
4: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
3: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
3: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnam Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
2: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden.

0: en sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
3: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
3: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
6: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
3: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
3: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
3: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

sevgi dolu Tanrımız. Sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Hayatındaki kahraman ya da kahramanlar kim? Kimi örnek alıyorsun? Yaşamına yön veren kişiler var mı?
1: İman kahramanları.
0: İşte bu programda yaşamış gerçek kahramanların hayatlarına bakacağız. Kim bu Tanrı adamları? Nuh, İbrahim, Musa, Davut ve diğerleri. Bu iman kahramanlarının yaşamlarından aldığımız dersler bizim yaşamlarımızı da etkileyecek ve değiştirecektir. İman Kahramanları başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Hoş geldiniz tekrar İman Kahramanları adlı programda yine birlikteyiz. Hepinize evet hoş geldiniz demek istiyorum. İyi ki buradasınız, iyi ki bizi dinliyorsunuz. Ben Daniel Günay ve konuğum Alper ile birlikte bugün Kutsal Kitap'taki İman Kahramanlarının hayatlarına bakacağız. Onlardan bazı dersler çıkaracağız. Ve ben evet misafirime hoş geldin demek istiyorum. Dirisu Kilisesi'nden sevgili Alper hoş geldin.
2: Hoş bulduk Daniel. Sizinle birlikte olmak büyük bir sevinç.
0: Evet ben de seviniyorum seninle beraber olmaktan. Çok güzel şeyler bizimle paylaşıyorsun, anlatıyorsun ama evet konumuza girmeden önce sevgili dinleyicilerimize hatırlatma yapmak istiyorum. Soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konuları bize soru@radyomaranata.com'dan iletebilirsiniz. Yine bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Hem de yayınlarımızı YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz. Evet biz Musa'nın hayatına bakıyoruz. Sevgili Alper, Musa'nın hayatından neler öğreneceğiz? Onun yaptıklarından neler öğrenebiliriz? Çünkü biliyoruz ki Nuh, Yusuf, İbrahim, Musa, Yeşu ve diğer peygamberlerin niye geldiler? Bunların geliş amacı neydi? Ve onların iman hayatlarından, Tanrı ile ilişkilerinden neler öğrenebiliriz? Bunlara bakacağız. İşte Musa'ya biz bakıyorduk. Musa'nın doğumuna baktık, büyümesine baktık. Tanrı'nın nasıl onunla beraber olduğunu gördük. Ve aynı zamanda onu seçmişti İsrail halkını kurtarmak için. Yine saraydan nasıl ayrıldığını ve İsrail halkını nasıl Mısır'dan çıkardığını gördük. Ancak işte İsrail halkı çölde Musa ile beraber yürüyorlardı ve Tanrı onlara birçok defa yardımda bulundu. Onlara gökten man sağladı, gökten bıldırcın sağladı. Daha önceden Mara'dayken acı su vardı ve bu acı suyun tatlanmasını sağladı. Ve tekrar İsrail halkının yine bir şekilde Refidim'de konakladıklarını görüyoruz. Ve aynı şekilde orada da tıpkı Mara'da olduğu gibi içecek suları yoktu. Ve orada yine Musa'ya çıkıştılar. Yani her seferinde yazık Musa'ya öyle diyorum. Yani Musa'nın amacı neydi? Onları kurtarmak, onları vaat edilen diyara götürmekti. Ama maalesef İsrail halkı her seferinde Musa'ya, Harun'a çıkıştılar, söylendiler, kızdılar, bağırdılar. Çünkü halk evet gerçekten çok susamıştı. Buradaki olaydan biraz bahsedebilir misin sevgili Alper? Yani Musa da, evet gerçekten çok zorluklar yaşadı. Çünkü yani İsrail halkı sürekli olarak şikayette bulunuyordu. Yani Musa'nın bu yaşadığı şeyler evet neydi? Burada ne yaşadı? Biraz söz edebilirsen sevinirim.
2: Evet gerçekten ben de katılıyorum sana Daniel. Bazen ben de Musa'ya yazık diyorum. Yani diyor ki Musa hatta bir yerde bu halka ne yapayım? Neredeyse beni taşlayacaklar. Yani sanki hedef Musa'ymış gibi ya da bütün bu sıkıntılarının sebebi Musa'ymış gibi. Musa'ya çıkışıyorlardı. Aslında Musa'nın arkasında olan Rabb'e çıkışıyorlardı. Ve Musa bunu defalarca söyledi. Yani biz kimiz ki? Siz bize değil aslında Rabb'e şikayet ediyorsunuz. Rab'den sitem ediyorsunuz diye ve gerçekten arada kalan bir kişiydi Musa. Halkın bütün baskısını üzerinde taşıyan bir kişiydi ve halkın bütün yükünü Rab'be götüren bir kişi olarak aracılık hizmeti yapıyordu. Ve Musa ile ilgili gerçekten o dönemde zaten en alçak gönüllü insan olduğu söyleniyor. Hı-hı. Düşün İsrail halkı gibi gerçekten ensesi kalın, çok inatçı bir halktı ve kutsal Tanrı arasında bir köprü kuran bir kişi, çoban yüreğine sahip, İsrail halkını çok seven bir insan, Tanrı'nın halkı olduğu için tabii ki bu halka çok yürekten bağlıydı. Ama halkın aynı zamanda bu itaatsizliği, bu günaha eğilimi nedeniyle de o da sürekli acı çekiyordu aslında Tanrı'nın önünde. Çünkü dua etmek zorundaydı, onlar için yalvarmak zorundaydı. Çünkü Tanrı zaman zaman öfkeleniyordu ve bu öfkesiyle halkı yok etmek istediği dönemler bile oldu. Ama böyle dönemlerde bile Musa her zaman Tanrı'nın önünde durarak onun öfkesini yatıştırmak için bir aracılık hizmeti yapıyordu. İşte en son dediğin gibi bu refidimde de konakladıklarında gene bir susama problemi var, susuzluk problemi var ve burada kayadan su çıkması gene bir mucize ile Tanrı'nın halkına kayadan su çıkarttığını görüyoruz. Sadece elindeki değnekle kayaya vurmasını buyurdu Tanrı Musa'ya ve bunu yaptığı zaman gerçekten o milyonlarca insanın kana kana içebileceği müthiş taze, müthiş güzel bir su kaynağı o kayanın içinden çıktı ve buraya Massa ve Meriva adı verildi diyor. Çünkü İsrail'e orada Musa'ya çıkışmış ve acaba Rab aramızda mı değil mi diye Rabbi denemişlerdi. Aslında görüyoruz ki her bir şikayet aslında bir Rabbi denemek olarak algılanıyor Tanrı tarafından. Ve bu Rabbi denemek aslında kendi içerisinde bir günahtır. Ve Tanrı'nın hiç hoşlanmadığı bir şey olduğunu mutlaka belirtmeliyiz.
0: Evet, kesinlikle doğru diyorsun Alper'cim. Burada belki bir şeye daha dikkat çekebiliriz. Yani burada Musa kayadan su sağlamıştı onlara. Yani ihtiyaçlarını karşılamıştı. Aynı şeyi Paulus Korintliler bölümünde de söylüyor, anlatıyor. Aslında bu kayanın neyi simgelediğini bize anlatıyor. 1. Korintliler 10. bölüm 4. ayette bunu görüyoruz. Orada yine bu eski antlaşmadaki yaşadıkları olaya değiniyor. Orada diyor ki Paulus, evet hepsi aynı ruhsal yiyeceği yedi, hepsi aynı ruhsal içeceği içti, artlarından gelen ruhsal kayadan içtiler diyor ve o kaya Mesih'ti. Yani Paulus bize eski anlaşmada da evet o kayadan su içip nasıl rahatladılarsa bizler de İsa Mesih'i içip onu yüreğimizi alıp onu yüreğimize kabul edip rahatlayacağımızı, susuzluğumuzun gideceğini Paulus bize açıklıyor. O kayanın Mesih olduğunu söylüyor. Nitekim daha önceden de söylemiştik, man gökten vermişti, bıldırcın onlara vermişti. Yine İsa Mesih Yuhanna'da diyor ki yaşam ekmeği benim ardımca gelen hiçbir kimse karanlığa gitmez. Bana gelen asla acıkmaz. Bana iman eden hiçbir zaman susamaz diyor İsa Mesih. O zaman çölde nasıl Tanrı İsrail halkının yiyeceğini karşıladıysa, kayadan su onlara verdiyse, ekmek onlara sağladıysa, işte aynı şekilde bu yaşam ekmeğinin ve kayadan su verenin İsa Mesih olduğunu biz anlıyoruz. Ve evet yine Yuhanna bunu söylüyor. Diyor ki evet İsa Mesih yaşam ekmeği benim. Atalarınız çölde man yediler ve yine öldüler diyor. Gökten inen öyle bir ekmek var ki ondan yiyen ölmeyecek diyor. Gökten inmiş olan diri ekmek benim. Bu ekmekten yiyen sonsuza dek yaşayacak. Dünyanın yaşamı uğruna vereceğim ekmek de benim bedenimdir diyor. Yani İsa Mesih bu dünyaya bizlere yaşam vermek için geldi. Kendi bedenini çarmıhta ölüme teslim etti bizler için. Öyle ki biz bu yaşam ekmeğinden yiyerek yaşayalım. Yani İsrail halkı o mandan her gün yiyorlardı. Her günün ihtiyaçları vardı ve öbür gün tekrar acıkıyorlardı. Ama biz İsa Mesih'i yaşamımıza aldığımız zaman, o yaşam ekmeğini içimize kabul ettiğimiz zaman, evet o zaman biz asla acıkmayacağız ve asla susamayacağız. Çünkü bizim susuzluğumuzu ve açlığımızı İsa Mesih giderecektir. Evet, sonra İsrail halkına baktığımız zaman onlar bir şeyler daha yaşıyorlar. Tekrar bu sefer savaş olacak, bir savaşla karşılaşıyorlar. Bu sefer farklı bir sorun karşılarında var. Evet, yiyecek ihtiyaçları vardı. Rab sağladı ama bu sefer bir düşman var tekrar karşıda. Nasıl kazanacaklar? Çünkü o zamana kadar sanıyorum herhangi bir savaş yapmamışlardı. Çöldeydiler. Çok fazla güçleri belki yoktu. Alper, sen bahsedebilir misin? Nasıl oldu bu savaşa girdiler? Nasıl kazandılar? Rab onlara nasıl yardımcı oldu?
2: Evet, gene Mısır'dan çıkış 17. bölümde okuyoruz. Amalekler denen bir halk geldiler ve İsrail halkıyla savaşmaya başladılar. Savaşı aslında Amalekliler başlattı. Ve bu Amalek ulusu İsrail'in aslında çağlar boyunca bir düşmanı olarak biz kutsal kitap boyunca sonra okuyoruz. Hı hı. Ve buradaki savaşta da gerçekten gene doğaüstü unsurlar var. Yani herhangi iki ordunun savaşması ve kendi kas güçleriyle, kendi silah güçleriyle yaptıkları bir savaştan çok doğrudan Tanrı'nın müdahalesiyle yapılan bir savaş oldu. Ve Musa Yeşu'ya gidip Amaleklerle savaşmasını buyurduktan sonra kendisi bir tepeye çıkıyor ve ellerini Rabbe uzattıkça, yukarı kaldırdıkça İsrailliler kazanıyorlar. O ellerini aşağı indirdikçe Amalekliler kazanıyorlar. Ve bu şekilde Musa sürekli ellerini havada tutarak durdu. Rabbin önünde ellerini havaya kaldırdı. Ve elleri yorulmasın diye bir yanında Harun, bir yanında Hur adlı iki kişi onun gerçekten ellerini havaya kaldırdılar. Bu şekilde mucizevi bir şekilde Rab aslında bir şey daha öğretiyor İsrail halkına. Yani savaşı ben yapacağım. Sizin yapmanız gereken ellerinizi bana kaldırmak, bana yakarmak. Ve ben siz yakardıkça sizin adınıza savaşacağım. Yahve Nissi, yani bu Rab sancağımdır anlamına geliyor. Ve orada Musa bir sunak yaptı. Bu da bizim için ruhsal bir değeri olan bir konudur. Daniel, biz de ruhsal savaşlarımızı kendi gücümüze göre yapamayız ama elleri Rabbin tahtına doğru biz kaldırdıkça, kaldırmayı sürdürdükçe Rab bizim için zaferler kazanacak. Gerçekten burada böyle harika bir mesaj olduğunu ben görüyorum.
0: Hı hı. Belki şunu da ekleyebiliriz burada. Evet, Musa ellerini havaya kaldırıyordu. Yani bu bir anlamda duayı simgeleyebilir. Musa ellerini havaya açarak, Rabb'e açarak Rabbin yardımını bir şekilde diliyordu. Ve o Rabb'e yaklaştıkça, ellerini Rabb'e açtıkça Rabbin yardımını ve Rabbin gücünü de gördüler. Evet, gördüğümüz gibi, dediğin gibi eller indiğinde, yani dua olmadığında her şey çok daha kötü gidiyordu ve savaşı kaybediyorlardı. Bu bizim ruhsal hayatımız için de geçerli diye düşünüyorum. Yani dua olmadan, duasız bir Hristiyan yaşamı o savaşta kaybetmek anlamına geliyor. O yüzden dua bir Hristiyan hayatında çok çok önemlidir ve burada bunu görebiliriz. Ve belki onu da ekleyebilirim ikinci olarak da. Musa yoruldu. Musa bir insandı. Gücü belirli bir noktaya kadar geliyordu. Ancak Musa'nın yanında ona yardım edecek, onun ellerini havaya kaldıracak kişiler, insanlar vardı. O zaman buradan bunu da çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Yani etrafımızda ya da kilise önderimiz olabilir, kilisede hizmet eden kardeşlerimiz olabilir. Onlar da evet insandırlar ve zaman zaman işte bu ruhsal savaşta yorulabilirler, güçleri azalabilir. Ama biz etraflarında olan insanlar olarak onların ellerini havaya kaldırmalıyız, onlara yardım etmeliyiz, onlara destekte bulunmalıyız ki bu ruhsal savaşta hep birlikte savaşı kazanalım ve zaferli olalım diye düşünüyorum. Evet, daha sonra İsrail halkına baktığımızda oradan Sina Dağı'na geldiler. Alper, Sina Dağı'nın önemi nedir? Çünkü bu dağın etrafında biraz konakladılar ve sonra Tanrı 10 buyruğu da orada verdi ona ama sence önemi nedir? Başka ne diyebilirsin?
2: Evet, Daniel, Sina Dağı aslında İsrail halkının Tanrı'yla ilk defa yüz yüze resmi olarak bir araya geldiği yer olarak düşünülüyor. Daha önce tabii Tanrı'yı deneyim ettiler. Tanrı'nın mucizelerini gördüler, onun eliyle beslendiler ama aslında 3 ay sonra Mısır'dan çıktıktan tam 3 ay sonra bu dağda aslında resmi olarak bir antlaşma masasına oturuyorlar gibi düşünebiliriz. Çünkü Tanrı bir antlaşma tanrısıdır ve halkıyla bir antlaşma yapmak istedi. Bunu buyrukları ve vereceği talimatlar aracılığıyla yapmak istiyordu. Onları kurtardı, evet, Mısır'dan bir halk olmak üzere çıkarttı ama bundan sonra başıboş yaşayamazlardı. Çünkü Tanrı'ya ait bir halk olacaklardı ve gerçekten işte antlaşmanın aracısı olan Musa halk adına bu dağa çıkarak ilk defa Tanrı'nın yasalarını almaya başladı. Yani bu Tanrı'nın yasaları yaklaşık 300 küsürdür. Hepsine detaylı olarak bakarsak ama ahlaki temel bu 10 buyruk üzerine oturtulmuştur. Ve Tanrı bu 10 buyruğu İsa'ya iki ayrı levha halinde kendi parmağıyla yazarak veriyor. Ve bu şekilde halkına öğretmesi için ona buyuruyor. Ve gerçekten de Sina Dağı'nın aslında eski antlaşmayı temsil ettiğini bu şekilde söyleyebiliriz. Yani İsa Mesih'in gelişine kadar aslında Tanrı insanları eğitmek üzere bu antlaşmayı verdi. Onlara günahlarını göstermek, Tanrı'ya olan ihtiyaçlarını anlatmak istiyordu. Zaten biz gene İncil'de okuyoruz, kutsal yasa Musa aracılığıyla geldi ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi. Yani demek ki Musa kutsal yasayı insanlığa taşıyan ve bu şekilde aslında kurtuluş planının önemli bir taşı olan bir hizmete başlıyor. Sina Dağı'nda.
0: Evet. Dediğin gibi Alper Sina Dağı'nda bu 10 buyruğu Musa alıyor ve bu 10 buyruk dediğin gibi ilk kısmı Tanrı'yla ilgili, Tanrı'nın neler yaptığıyla ilgili ve onun konumuyla ilgili olan buyruklardır. Diğer kalan buyruklar ise insanlarla, insanların kendi içlerinde olan ilişkileri anlatan, doğru düzgün yaşamalarını gösteren ahlaki buyruklardır. Evet Alper, süremiz azaldı. Bir ara verelim. İstiyorsan bir çay kahve içelim. Sevgili dinleyicilerimiz de çay kahve alsınlar. Aradan sonra tekrar buluşacağız. Buradayız. Hiçbir yere gitmeyin. Görüşürüz.

0: Gerçek müziğin adresi.
1: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
2: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
3: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
2: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
3: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
2: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata yayınını web sitemiz ile beraber eş zamanlı olarak YouTube Radyo Maranata canlı yayın sayfasından dinleyebilirsiniz.
6: Program, konu ve konuklarımızdan haberdar olmak için bizi takip edin. Sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Bizler çayımızı yudumladık ve tekrar aradan sonra birlikteyiz. Aradan önce Musa'nın Sina Dağı'ndan çıktığından bahsetmiştik ve orada 10 emiri almıştı ve bu 10 emiri halka getirecekti. Ancak maalesef İsrail halkının günah işlediğini, yanlış yaptığını gördüğü zaman bu 10 emiri yere attı. Ne günah işlemişlerdi, onlar neler yapmışlardı bunu görebiliriz. Alper, ne günah işlemişlerdi, ne yapıyorlardı İsrail halkı? Musa çünkü uzun bir zaman yoktu, o Sina Dağı'nda uzun bir dönem kaldı ama bu arada İsrail halkı ne yapıyordu? Musa dağdan ne yaptı? Biraz bundan söz edebilir misin?
1: Evet Daniel, aradan önce bundan konuşuyorduk. Sina Dağı'nda artık eski antlaşmayı başlatıyor. Tanrı halkıyla ve bunun aracısı olarak seçtiği Musa'yı yanına çağırdı. Halk belli bir mesafedeydi. Yaklaşmalarına izin yoktu. Gerçekten görünüm o kadar korkunçtu ki diyor İncil'de, Musa bile dehşet içinde titriyordu. Çünkü kutsal olan dağa kim yaklaşırsa taşlanacaktır. Yani çünkü düşün, kutsal olan, yaklaşılmaz ışıkta yaşayan Tanrı halkını o dağda ziyaret etmiş ama halkın kendini arındırması gerekti. Bir mesafeden izlemesi gerekiyordu ve Musa onlar için, onlar adına çıkıp buyrukları alıp geri dönecekti. Ama dediğin gibi 40 gün boyunca Rabbin önünde durunca, gecikince halk yavaş yavaş Musa'ya ne oldu bilmiyoruz gibi halk içerisinde bir huzursuzluk baş gösterdi. Ve bir başıboşluk ortaya çıktı ve Harun'u kandırarak Harun'u saptırdılar aslında işin açıkçası. Ve Harun onların da saptırmasıyla maalesef altından bir buzağı yaptı. Halktan topladığı altın küpeleri ve diğer ziynet eşyalarını eriterek ortaya bir şey attı ve bir altın buzağı ortaya çıktığını görüyoruz. Ve halk çılgınca eğlenerek bu altın buzağının şerefine eğlence düzenlediler, onun önünde eğildiler, ona tapındılar. Yani tam yoldan çıktılar gerçekten ve Tanrı'nın buyruğuna uymadılar. Çünkü Rab açıkça söylemişti ki onun suretinde, yani Tanrı'ya benzer bir put yapmayacaksın. Çünkü Tanrı hiçbir yaratığa benzetilemez, hiçbir put Tanrı'yı temsil edemez. Bu çok büyük bir günahtı. Fakat İsrail halkı bu günaha maalesef düştüler ve ondan sonra dediğin gibi Musa dağdan indi ve bu felaketi gördü, halkın yoldan çıktığını gördü ve öfke içerisinde o tabletleri yere atıp kırdı. Yani bir nevi siz bu anlaşmaya layık bir halk değilsiniz demeye getiriyordu. Çünkü siz kutsal tanrınızı yadsıdınız demeye getiriyordu. Fakat buna rağmen gene de Musa halkın bu büyük günah karşısında Rabbin önünde durarak onların günahını bağışla diyerekten gene aracılık etti. Çünkü Tanrı çok öfkelenmişti, onları yok etme derecesinde bir yargı hazırlıyordu. Ama Musa'nın aracılığı, Musa'nın duası ile Rab öfkesini yumuşattı.
0: Bu çok önemli gerçekten. Biz de günahta olan kişiler için dua edebiliyor muyuz? Yani herkes için tabii ki dua etmemiz lazım. İncil bize düşmanlarımızı bile sevmemizi öğütlüyor. Burada evet Tanrı halkını yargılayacaktı. Çünkü evet dediğin gibi günah işlemişlerdi. Ama Musa onlar için Rab'be yakardı. Yani lütfen onlara öfken alevlenmesin, onları yok etme diye yalvardı. Tıpkı İbrahim'in de hatırlarsan dua ettiği gibi Sodom ve Gomorra'yı yok edecekleri zaman İbrahim de böyle bir aracılıkta bulunmuştu. Musa da burada bir aracılık yapıyor. Ama burada şuna da değinmek istiyorum. Biraz önce söylemiştin Alper. Yani Musa 40 gün çöldeyken İsrail halkı evet başı boştu ve Tanrı'dan bir şey duymadılar o arada. Yani şöyle düşünebilir miyiz? Bazen biz de dua ediyoruz, Rab'be soruyoruz, yanıt istiyoruz. Belki yani günümüzde olarak biz bunu düşünecek olursak. Ancak bazen Tanrı hemen yanıt vermiyor. Hemen bizi yanıtlamıyor. Dualarımıza hemen yanıt vermiyor. Evet bazen hemen yanıt veriyor ve biz çok seviniyoruz. Ama işte burada 40 gün geçmiş ve Musa'dan bir haber yok, bir yanıt yok. Yani Tanrı'dan bir yanıt yok. Bu şekilde düşündüğümüz zaman, Tanrı bize hemen yanıt vermediği zaman acaba biz de İsrail halkının yaptığı gibi Tanrı'dan hemen uzaklaşıp kendi bencilliklerimizin, arzularımızın peşinden mi gidiyoruz, günaha mı düşüyoruz? Böyle bir sonuç çıkartabilir miyiz Alper, ne dersin?
1: Kesinlikle çıkartabiliriz Daniel. Özellikle İsrail halkının Tanrı ile yakın bir ilişkisi olmadığını düşünecek olursak, gerçekten başlarında Musa'yı da görmeyince insan benliğinin, insan doğasının düşüklüğü, düşkünlüğü, günaha olan eğilimi maalesef galip geliyor. Ve bizler de aynı şekilde Tanrı'nın lütfuyla gündelik yaşayan imanlar olarak her zaman için Rabbimiz Mesih İsa'yı başımızda olduğunu bilerek yaşamalıyız. Yani İsa Mesih hamdolsun Musa gibi 40 gün boyunca uzağa gitmedi. Biz imanların yüreğinde yaşıyor. Bizi öksüz bırakmadı, bizim yetim bırakmadı fakat bizim yüreğimize ruhu aracılığıyla geri geldi ve içimizde taht kurdu. Demek ki biz aslında Mesih'in bizimle birlikte olduğunu ve bizi asla terk etmediğini bilerek yaşarsak biz asla Rabbin lütfuyla böyle bir günaha düşmeyiz. Çünkü Tanrı'nın güvencesi bizim için garantisi devam ediyor. Yeter ki biz alçak gönüllülükle ona itaat ederek yüreğimizdeki imanla yaşayalım.
0: Hı hı. Ve yine dua konusuna gelecek olursak burada Musa'nın kullandığı ilginç bir kelime var. Yani bağışla diyor bu günah işleyenleri ve şöyle bir cümle kullanıyor. Lütfen günahlarını bağışla yoksa yazdığın kitaptan adımı sil. Hatırlarsan Pavlus da bunun için dua etmişti. İsrail halkının kurtulması için yani yeter ki ben reddedileyim ama bu halk kurtulsun diye böyle bir aracılıkta bulunmuştu. Demek ki dua çok önemli. Kardeşlerimiz için dua etmek, insanlar için dua etmek çok önemli diye düşünüyorum. Tabii Rab günahın karşılığını verdi ve diyor ki kim bana karşı günah işlediyse onun adını ben sileceğim diyor ve bu günahın karşılığını veriyor. Çünkü Tanrımız adil bir Tanrı'dır ve günahın karşılığını bize vermek istiyor. Ama biraz daha ilerleyelim istersen Alper. Daha sonra işte bir çadır Tanrı onlara yapmalarını buyuruyor. Tapınma çadırı, buluşma çadırı belki diyebiliriz. Yani Tanrı'nın varlığının onların arasında olduğunu gösteren bir buluşma çadırı. Bu konu hakkında ne söylemek istersin?
1: Evet Daniel, Tanrımızın antlaşma Tanrısı ve ilişki Tanrısı olduğunu biz zaten konuştuk. Bunları hep her zaman söylüyoruz. Ve buluşma çadırı da bu ilişkinin sürmesi için gereken bir ortamdı. Biliyorsun Adem bahçesinde Adem ve Havva günah düştükten sonra Tanrı'nın varlığından koptular. Fakat şimdi görüyoruz ki Tanrı Musa aracılığıyla İsrail halkı aracılığıyla insanlığa yaklaşmak istiyor. Hı hı, hı. Ve bunu bir kademeli olarak yapıyor. Ve buluşma çadırı bunun ilk kademesiydi. Yani çölde halkıyla birlikte buluşmak isteyen bir Tanrı var. Onlara sevgisini göstermek, onların arasında yaşamak isteyen bir Tanrı var. Fakat buluşma çadırı olmadan yaşayamazdı. Çünkü Tanrı kutsaldır. Günahlı insanların arasında bulunması onların ölümüne, yargılanmasına yol açacağı için belli kurallar dahilinde onlara yaklaşmalarını öğretiyordu. Ve buluşma çadırının 3 bölümü vardı. Avlusu, kutsal yeri ve en kutsal yeri vardı. En kutsal yere yılda bir kez ancak kahin halkın günahlarını bağışlatmak için girebilirdi. Avluda olsun, kutsal yerde olsun farklı malzemeler, farklı unsurlar vardı. Bunların hepsine şimdi tabii girmeyeceğiz. Çok detaylı şeyler var. Ama buluşma çadırı aslında temelde Tanrı'nın İsrail halkının ortasında olduğunu onlara hatırlatmak ve güç vermek içindi. Onlara cesaret vermek içindi. Daha sonra tabii vaat edilmiş diyara geldiğinde çadırın tapınma amaçlı olarak bir tapınağa dönüştüğünü görüyoruz.
0: Bina inşa ettiler.
1: Bina inşa ettiler. Süleyman'ın zamanı özellikle ve aslında daha sonra da İsa Mesih aramıza gelerek aslında tapınağın nihai şeklini bize doğrudan insan bedeninde gelerek Tanrımız göstermiş oldu. Yani buluşma çadırının Tanrı ve insan arasındaki tapınma ilişkisini sürdürmek için önemli bir öğe olduğunu bilebiliyoruz.
0: Belki şuna da değinebiliriz. Yani dediğin gibi bu çadırın en kutsal bölümü vardı ve oraya günahlı insan giremiyordu. Çünkü günahlı insan Tanrı'ya yaklaşamaz. Tanrı'nın varlığının simgelendiği yerde o en kutsal yer ve oraya yaklaşan insan ölürdü. Çünkü bir insan Tanrı'ya yaklaşamaz. Tanrı'nın huzuruna çok rahat bir şekilde çıkamaz. Günahlarıyla çıkamaz. Ama dediğin gibi ilginç bir şekilde İsa Mesih'in zamanında İsa Mesih çarmıha gerildiği zaman yukarıdan aşağı o tapınaktaki perde yırtıldı ve insanlar artık Tanrı'nın huzuruna İsa Mesih aracılığıyla çok daha rahat gidebiliyorlardı. Çünkü İsa Mesih insanların günahlarını bağışladı ve Tanrı'ya gitmek için kapıyı açtı, yolu açtı. Aslında bu perde yukarıdan aşağı yırtıldı. Yani o en kutsal yere girme yeri Tanrı tarafından açılmış oldu. Nasıl açılmış oldu? Dediğim gibi İsa Mesih'e iman yoluyla onun çarmıhta günahlarımız yerine ölmesi nedeniyle bizler bu en kutsal yere girebiliyoruz. O zaman tıpkı işte geçmişte giremedikleri gibi ama biz şimdilik Tanrı'nın huzuruna çok rahat bir şekilde girebiliyoruz ve bu eski anlaşmaya baktığımız zaman bu benzerliği ve bu paralelliği görebiliyoruz burada. Yine İsa Mesih'ten bahsetmişken Alper hatırlar mısın? Bir ayet var eski anlaşmada. Orada bir peygamberden söz ediyor. Bu yasanın tekrarı 18. bölüm 18. ayette orada diyor ki onlara kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım. Sözlerimi onun ağzından işiteceksiniz. Kendisine buyurduklarımın tümünü onlara bildirecek. Buradaki bu peygamber kimdi? Çünkü birçok halkımız farklı şekilde belki düşünebiliyor. Burada eski anlaşmada yani gelecek olan bir peygamberden söz ediyor. Bu kimdir? Nasıl yorumlarsın?
1: Evet Daniel, bu dediğin gibi bizim kültürümüzde de bazı tartışmalara neden olan bir ayet. Ancak çok açıktır bu ayetteki peygamberin kimliği. Bu İsa Mesih'ten doğrudan bahseden bir peygamberlik sözü. Özellikle kardeşlerinin arasından yani İsrail halkı arasından çıkacağı bir ve ikinci olarak benim gibi. Yani bir peygamber, bu bir antlaşma aracısı olacaktı. Yani nasıl ki bir Musa bir kurtarıcı olarak Mısır'dan İsrail halkını çıkarttı ve eski antlaşmanın kurucusu olarak yerini aldıysa, işte İsa Mesih de şimdi insanlığı günahtan kurtarmak, dünyadan kurtarmak ve yeni antlaşmanın kurucusu olmak üzere seçilmiş olan Tanrı'nın oğludur. Ve bu aslında peygamber kimliği de vardır İsa Mesih'in. İsa Mesih'in kahin, kral ve peygamber kimlikleri olduğunu görüyoruz. Aslında bu üç görevi de tamamlamıştır İsa Mesih. Yani kahinliği insan bedeninde en üst düzeyde getirmiştir. Krallığı insan bedeninde en üst düzeyde getirmiştir. Ve peygamberlik görevini de en üst düzeye çıkartmıştır. Bu nedenle Musa doğrudan İsa Mesih'e atıf yapmaktadır ve İsa Mesih'in önemini görüyoruz. Çünkü ne diyor? Bu peygamberin sözünü dinlemeyen herkes halkın arasına atılacaktır. Demek ki İsa Mesih'in sözü bir kişiyi kurtarma gücüne sahiptir. Ve biz İsa Mesih'in sözünü dinlemezsek Tanrı'nın halkı arasından atılıyoruz.
0: Kesinlikle doğru. Yani Musa hakkında aslında konuşulacak o kadar konu var ki bu birkaç programda bitmeyecek. Çok daha fazla olacak ama toparlamaya çalışırsak Musa'nın karakteri hakkında birkaç şey söyleyebiliriz. Evet Musa çok zorluk yaşadı. Birçok halkın sıkıntılarına o çekti, o yüklendi. Ama aynı zamanda Tanrı'ya güveniyordu. Onu tanıdı, onu iyi bir şekilde tanıdı. Ve Kutsal Kitap'ta aslında Musa ile ilgili çok ilginç sözler duyuyoruz, işitiyoruz, okuyoruz. Başka insanlar için söylenmeyen sözler de var burada. Mesela Sayılar 12:3'te diyor ki Musa yeryüzünde yaşayan herkesten daha alçak gönüllüydü diyor. Yani biraz önce konuştuğumuz gibi duasıyla halkını kurtarmak istemesiyle Rabbi olan alçak gönüllüyle tanınan bir peygamberdi. Birkaç nokta daha var. Bilmiyorum senin aklına gelen noktalar var mı? Musa'nın kimliğiyle ilgili, karakteriyle ilgili, peygamberliğiyle ilgili, yaptığı şeylerle ilgili.
1: Evet Musa gerçekten İncil'de de söylendiği gibi Tanrı'nın bütün ev halkında sadık olan bir hizmetkardı. Evet. Tanrı'nın halkını seven, gerçekten çoban yüreğine sahip. Çok değerli, büyük bir peygamber. Dediğin gibi, daha doğrusu kutsal yazılarımız öğrettiği gibi o dönemde yeryüzünde yaşayan en alçak gönüllü insan. Çünkü Tanrı onu alçaltmıştı. Yani Tanrı onun üzerinde özel olarak çalışmıştı.
0: Saraydan değil mi çıktı ve bir çoban olarak bir şekilde yaşadı.
1: Evet yani dediğin gibi çok büyük bir alçalma dönemine girdi. Tanrı'nın eliyle özel eğitilen, Tanrı tarafından özel eğitilen bir Tanrı adamıydı. Gerçekten ve Tanrı için çok büyük bir yüreği vardı. Hatta Tanrı'ya bana görkemini göster, yüceliğini bana göster, seni daha iyi tanımam için bana yardım et diyen bir yüreğe sahipti. Ve Rab gerçekten bunu yaptı onun için. Yüzümü görmene izin veremem ama kayanın kovuğunda seni saklayacağım ve beni sırtından göreceksin diyerek, yani Tanrı olabildiğince fazla yapabileceği en üst düzeyde ona yüceliğini göstermişti. Ve aslında bunu görebilmek, tanık olabilmek alçak gönüllülük gerektirir. Değil mi Daniel? Herhangi bir insan çünkü Tanrı'nın yüceliğini görmeye dayanamaz. Bu ona ya çok kibir verebilir, bunu taşımak kolay bir şey değildir. Fakat Musa gerçekten bir dosttu Tanrı'ya ve yüz yüze konuştuğunu söylüyor Tanrı onunla. Hı hı. Hatta bir defasında Miryam'ı ve Harun'u azarladı. Miryam ve Harun Musa'nın kardeşleri, biz de peygamberlik ediyoruz diyerek sanki Musa ile kendilerini eş düzeye koydular ama Rab böyle düşünmeleri üzerine onları azarladı diyor. Ben Musa ile yüz yüze görüşürüm, hı hı, ona her şeyi açıklarım dedi. O yüzden Musa gerçekten eski antlaşmanın kurucusu ve bizim imanımız olan yeni antlaşmanın da temelini teşkil ediyor. O yüzden Musa'nın hayatını çalışmamız, onu gerçekten Musa'nın hayatında Tanrı'nın lütfunu daha derinden öğrenmemiz biz Hristiyanlar için çok önemlidir. Bize çok büyük bir hazine olacağını düşünüyorum.
0: Yani Musa'nın İsraillerin gözleri önünde güçlü, büyük ve ürkütücü işler yaptığını da okuyoruz. Tabii ki Tanrı sayesinde Tanrı Musa'yı kullandı ve o harika, güçlü, büyük ve olağanüstü işler yaptı. Yine dediğin gibi Musa Rab'le konuştuğu için, yani sürekli Rab'bin huzuruna çıkıyordu. Rab'le konuştuğu için yüzü ışıldıyordu diye okuyoruz bir ayette. Yani Rab'bin huzuruna çıkmak, Rab'le konuşmak, onunla sohbet etmek, onu dinlemek aynı zamanda bizim yüzümüzü de ışıldatır. Yani yüzümüzde bir ışık gözükür. Onun parlaklığı, Rabbin parlaklığı bizim yüzümüze yansır. O yüzden Musa'dan çok şey öğrenebiliriz. Musa'nın hayatına evet özenebiliriz. Aynı zamanda onun olduğu gibi birçok işler bizler yapabiliriz. Yeter ki Musa gibi Rabbin önüne çıkalım, Rab'be dayanalım, Rab'be güvenelim ve onun gücü bizim hayatlarımızda etkin olacaktır. Evet Alper'cim, çok teşekkür ediyorum. Bu programımızın da sonuna geldik. Buraya geldiğin için çok sağ ol, teşekkürler. Ağzına sağlık.
1: Rica ederim Daniel.
0: Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
10: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
8: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
9: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar. Ve cevap bekleyen sorular.
10: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
9: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
10: Gerçekler sorulardan korkmaz.
11: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
5: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
3: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
13: Gerçek müziğin adresi.
14: Alçak gönüllü kurtarıcımız, Rabbimiz İsa Mesih, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
10: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
10: Peki gerçekten öyle mi?
11: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
10: Evren bizi dinliyor mu?
11: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
10: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
11: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
12: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler, sorular.

0: Sen korkmaz.
1: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
5: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Tüm iyiliğin kaynağı sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin. Bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt. İmanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
10: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
4: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
10: Peki gerçekten öyle mi?
11: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
10: Evren bizi dinliyor mu?
11: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
10: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
11: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
12: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: İncil'de gerçekten çelişkiler var mı? Aynı olay farklı şekilde mi anlatılıyor? Bazı ayetler neden ilk bakışta birbirine zıt görünüyor?
1: Peki sorun gerçekten metinde mi?
0: Sorular,
1: iddialar
0: ve cevap arayışı. Hristiyan ilahiyatçı ve yazar pastör İsmail Kulakçıoğlu'nun konuk olduğu Çelişkiler ve İncil programı başlıyor.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
0: Çelişkiler ve İncil programına hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Ben Sevgi. Programımızın bu bölümünde odağımızı çarmıh olayına çevireceğiz. İsa Mesih'in çarmıha gerilmesi, sizin de bildiğiniz gibi İncil metinlerinin merkezinde yer alan en önemli olaylardan biri. Ancak bu anlatımları karşılaştırdığımızda bazı ayrıntıların farklı şekillerde aktarıldığını görüyoruz. Çarmıh yolunda yaşananlar, olayların sırası, orada bulunan kişiler ve anlatılan detaylar, tüm bunlar dikkatli bir okuma yaptığımızda bazı soruları da beraberinde getiriyor. Bugün bu soruların izini sürecek ve çarmıh anlatımlarına daha derinden bakacağız. Bu yolculukta bizlere eşlik eden konuğumuz Bursa Protestan Kilisesi Pastörü Sayın İsmail Kulakçıoğlu. Tekrar hoş geldiniz İsmail Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bizleri sosyal medya hesaplarından Radyo Maranata yazarak takip edebileceğinizi, soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere yazabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Evet İsmail Bey, bugün çarmıhla ilgili anlatımlarda görünür çelişkileri ele alacağız ve hemen ilk soruyla başlamak istiyorum. Hazreti İsa'nın Kudüs'e girişi İncil'lerde farklı şekillerde anlatılmakta. Mesela Markos ve Luka'da bir sıpaya bindiği, Matta'da bir dişi eşek ve yanında bir sıpa getirildiği ama Hazreti İsa'nın eşeğe bindiği, Yuhanna'da bir sıpaya binildiği belirtiliyor ancak ayrıntılar farklı oluyor. Bu anlatım farklılıkları nasıl açıklanmalı?
1: Evet, nasıl açıklanmalı? Yine eğer dinleyicilerimiz bu programı takip ediyorlarsa onlar için çok faydalı olacak. Bunu söyleyerek başlayayım. Yani Maranata'nın bu seriyle ilgili diğer kayıtlarını dinlediğinde, programlarını dinlediğinde bağlantıları daha güçlü olarak kurabilecekler. Ne demiştik? Dil özellikleri var ve o dönemde İsa Mesih'i Aramice kullandı ama o bölgede kullanılan yaygın dil Grekçeydi. Grekçe. İncil metinlerde Grekçe olarak yazıldı. Şimdi bu öncelikle bunu aklımızda tutmamız gerekiyor ve İbranice'de sıpa derken Grekçe'de yani Septuaginta da eşek olarak eşek olarak geçiyor. Ama burada bir aslında çeviri hatası da yok. Yani sadece dilin bir başka dile çevrilirken farklı bir ifadesi kullanılıyor. Ve bazıları şuna da takılıyor. Neden işte eşek ya da sıpayla diye düşünülüyor. Yani o dönemde krallar yani barışçıl oldukları zaman işte eşekle giderlerdi. Yani savaşa gitmediklerini göstermek için bunu yaparlardı.
0: O zaman eşeğe binme olayı da o zamana ait bir sembolik barış ifadesi.
1: Tabii, hatta ondan önceki Zekeriya peygamber de bundan söz ediyor. İsa Mesih'in bir sıpayla geleceğinden söz ediyor. Ve aynı zamanda bir sıpa ama eşek, yani annesi de onun yanında gidiyor. Şimdi bu bazı bu durumda ne yapıyorlar? Biri işte eşekle sıpaya yer verirken öbürü sadece İsa Mesih'in bindiği sıpaya yer verebiliyor. Yani bunda da yine yanlış ve doğru yok. Yani bu kutsal ruhun yönlendirişiyle biri her ikisine de yer verirken diğerine yer vermemesi yani yanlış olduğu anlamına gelmiyor. Şimdi metne baktığımız zaman, yani bunun geçtiği metinlere baktığımızda, bu metinlerin ortak noktası bir olay anlatılıyor aslında. İsa Mesih'in Yeruşalim'e ya da Kudüs'e girişi. Anlatılıyor. Bu neden anlatılıyor? Artık İsa Mesih çarmıha doğru gidiyor. Ve hizmetinin sonuna, yani yeryüzündeki hizmetinin sonlarına doğru gidiyor. Ve İsa bunu yaparken yani kendisiyle ilgili başka kanıtları kullanıyor. Peygamberliklerle ilgili kanıtları kullanıyor. Ve diyor ki Siyon kızına deyin ki işte alçak gönüllü kralın eşeğe, evet sıpaya, eşek yavrusuna binmiş sana geliyor. Yani aynı metinde, Matta'da hem eşek hem sıpa kullanıyor.
0: Sıpa kullanılıyor.
1: Yani hep eşek hem sıpa kullanılıyor. Yani biz bu durumda az önce de söylediğim gibi diyemeyiz ki İşte bu yanlış. Tamamen o gün dil özellikleri, yazarın tutumu, kutsal ruhun yönlendirişi, ki bu çok önemli. Buna bağlı olarak bu şekilde geçiyor.
0: Daha çok belki de dediğiniz gibi diller arası kültür farkının yansıdığı durumlar bunlar. O da önemli. Evet, evet, doğru söylüyorsunuz. İkinci soruyla devam ediyorum. Matta ve Markos'a göre Hazreti İsa tutuklandıktan sonra öğrencileri onu terk ederek kaçıyorlar. Markos ayrıca bir gencin onu takip ettiğini, yakalanınca elbisesini bırakarak kaçtığını anlatıyor. Diğer İncil'lerde bu gençten söz edilmiyor.
1: Evet. Evet. İşte bu da aynı durum. Olay anlatılıyor. Hı-hı. Ama bu olayın detayları var. Bazılarında bunun detayları yok. Biz İncil'in yine son bölümlerine geldiğimizde, hı-hı, İsa Mesih'in tutuklanmasıyla ilgili bölümlere baktığımızda aslında orada yanına gelen kalabalıklardan söz ediliyor. Yanında bulunan öğrencilerden söz ediyor. Hatta o terk etmeyeceğini söyleyen öğrenciler vardı. Ama ne yapıyor? Onlar İsa'yı terk ediyorlar. Burada kaçan bir öğrenciden söz ediliyor. Hı hı. Gelenekte bunun Markos olduğu tahmin ediliyor. Gelenek dediğim, yani kilise geleneğinde, hı hı, Markos olabileceğinden söz ediliyor. Ve o kişi kaçtı. Ama biz İsa'nın tutuklanmasına baktığımızda onun yanında, yani onu tutuklamaya gelenlerle ilgili başka birçok ayrıntı görüyoruz. Örneğin Yahuda İskariyot var. Çok evet, önemli
0: bir karakter.
1: Önemli bir karakter, yani İsa'yı ele veren kişi. Hı hı. Bundan söz ediyor. Ama isteseydi o kaçan kişinin ismini net olarak yazamaz mıydı? Yazabilirdi. Yani yazmadı. Buna gerek görmedi. Yahuda'nın isminin geçmesi, işte onunla ilgili daha önce verilmiş peygamberlikler var. Yani İsa'ya ihanet edecek kişinin adı geçiyor. Sonra başka bir detay daha veriliyor İsa'nın tutuklanacağı zaman. İşte tutuklandığı sırada yanında birlikte olanlardan biri diyor. Adını vermiyor. Yani evet, burada vermiyor. Ama bunun sonra Petrus olduğunu anlıyoruz. Ve bu biri ani bir hareketle kılıcını, ki bu kurda kılıç bıçak olabilir. Yani kılıç da olmayabilir. Evet. Daha küçük olabilir. Başkâhinin kölesini kesiyor. İsa önemli bir mesaj veriyor. Kılıcını yerine koy dedi. Kılıç çekenlerin hepsi kılıçla ölecek diyor. Yani aslında
0: bu kadar detayı verirken
1: yani burada merak edilen ya da çelişki gibi görülen konuların çok fazla önemli olmadığını evet, görüyorum. Sonra İsa kalabalığa dönüp soruyor. Niçin bir haydutmuşum gibi beni kılıç ve sopalarla yakalamaya geldiniz? Her gün tapınakta oturup öğretiyordum, beni tutuklamadınız. Ama bütün bunlar peygamberlerin yazdıkları yerine gelsin diye oldu diyor. O zaman öğrencilerin hepsi onu bırakıp kaçtı yazıyor. Ama diğerinde işte bir tanesinden söz ediyor. Burada hepsinin onu bırakıp kaçtığından geliyor. Yani bizim aslında İsa'yı, yani metne baktığımızda, yani İsa'yı izlemenin ne kadar zor olduğunu da görüyoruz. Yani Hristiyanlar olarak bugün kendimize de sormalıyız. Yani onunla birlikte olduğumuzda zor zamanlarda onu takip edebiliyor muyuz? Öğrencileri birçok mucizesine tanık oldular. Fırtınayı durdurdu, ölüleri diriltti, günahları bağışladı. Yani iyileştiremeyeceği hiçbir hastalık yoktu.
0: Ölümde dahil.
1: Evet, ölüleri diriltti. Ama Rab dediler, hatta tapındılar. Yani evet, onlar oldu. Ama tutuklanmaya geldiği zaman yanındaki yine herkes kaçtı, onu bırakıp kaçtı. Yani ne yazık.
0: O zaman şu zamandaki halimiz ve durumumuz daha zor diyelim. Öyle mi?
1: Evet. Yani
0: bu kadar mucizeye tanıklık edemezken bir de.
1: Evet. Ve bizim aslında bir avantajımız da şu öğrencilere göre diye düşünüyorum. Kutsal kitabın tamamını okuyabiliyoruz. Tabii. Onların hayatlarını görebiliyoruz.
0: Evet.
1: Onların hayatlarına baktığımız zaman aslında yargılamak için değil. Yani yargılamak için bakmıyoruz. Ama onların, tabii, hayatlarına baktığımızda kendi eksiklerimizi, zayıflıklarımızı, zaaflarımızı görebiliriz. Yani ve İsa'yı izlemenin o kadar kolay olmadığını ama imanla ona güvenmemiz gerektiğini anlıyoruz. Yani ve zaten aynı şunu da ekleyeyim. İsa Matta İncil'in sonunda işte gidin bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim dediğinde, yani bu dirilişten sonra ve göğe yükselmeden önce verilen buyrukta, işte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim diyor. O zaman bizler de ne yapmalıyız? İman etmeliyiz. Yani bugün İsa dünyanın sonuna dek bizimle birliktedir.
0: Teşekkür ederim. Evet, üçüncü soru da yine ben farklı bir olay farklılığı diyelim ya da anlatım farklılığı soralım size. Matta, Markos ve Yuhanna'ya göre Hazreti İsa'nın yargılanması aynı gece gerçekleşmiştir, tutuklandığı gece. Luka'ya göre ise yargılama ertesi gün yapılmıştır. Yine böyle bir zaman farkı ya da anlatım farkı mı?
1: Evet, yani Luka 22:66'ya baktığımızda gün doğunca diyor. Hı hı. Ve bununla ilgili notlar var. Ve aslında şunu da tavsiye edebilirim. Bu tür soruları soran okuyucular, açıklamalı kutsal kitaplar var. Yani evet, tefsirli diyeyim, tefsirli, daha evet, anlaşılır şekliyle tefsirli kutsal kitaplar var. Eğer onları alıp bu dipnotlara baktığında bu soruların önemli bir bölümünü çözmüş olacaklar. Yani bunlar böyle çok bilinmeyen konular değil ama zamana ve kültüre uzaklığa bağlı olarak anlaşılmıyor. Yani ilk okunduğunda anlaşılmıyor. İşte buradaki saatlere bakmamız lazım. Yani diyelim saat 3 sabah 9 civarı oluyor. 6 öğlen 12 civarı oluyor. İşte 9 öğleden sonra 15 gibi oluyor. 11 akşamüstü 17 gibi oluyor. 12 akşam 18 gibi gün sonu oluyor. İşte Yahudi ve Roma saat farkı var.
0: Kültürel farkı.
1: Evet, ve saat farkı. İkisi tabii farklı kullanıyor. Hı-hı. Roma farklı saat kullanıyor. Yahudiler de farklı saat dilimlerini kullanıyor. Yahudiler günü akşam batışından, gündüzü ise sabah doğuşundan sayarlardı. Romalılar günün gece yarısı başladığını bugünkü sisteme benzer bir yöntem kullanarak iki farklı sistemi kullanıyorlardı. Yani bunlar aslında kutsal kitabın güvenirliği açısından
0: sorunlu değil.
1: Değil. Yani sorunlu değil. Evet. Belli olan bir de durum var. Yani bu siyah beyaz gibi bir durumdur. Yani ve İncil Grekçe yazıldı. Grekçe yazıldığı için bazı durumlarda Grekçe Roma saati geçirildi. Ama konuşulan dil Aramice'ydi. Bazıları Grekçesini Aramice'ye uygun olarak çevirdi.
0: Evet sevgili pastörüm, burada küçük bir detay, bir ekleme yapmak istedim çeviriden bahsedince. Çeviri konusunda şey diye bir ifade vardır. Çevirinin kasaplığa benzediğini söylerler. Derler ki bir kemik üzerinden bir eti ne kadar sıyırmaya çalışırsanız çalışın, ne kadar temizleseniz de o kemik üzerinde et mutlaka kalacaktır. Dolayısıyla bir dilden bir başka bir dile çeviri yaptığınızda asla ve asla hedef dildeki vermek istediğiniz mesajı tutturamayacaksınızdır. Aynı detayı veremeyeceksinizdir. Bu kutsal kitapta da böyle etkileri olmuş demek ki.
1: Evet, yani o çevrilen dilde ifade edilmesi lazım.
0: Evet.
1: Şimdi bazen kendi vaazlarımda bunu kullanıyorum. Bir çeviri yapılıyorsa, yani başka, hı-hı, bir dile çeviri yapılıyorsa, benim ne dediğim hiç önemli değil diyorum. Yani çevirmenin ne dediği önemli. Ve kişilerin tepkisini anlamaya çalışıyorum. Yani, hı-hı, bu şekilde.
0: Evet, teşekkür ederim. Bir sonraki soruma geçiyorum. Yuhanna 19. bölüm 17. ayete göre Hazreti İsa çarmıhını kendisi taşıyor. Matta, Markos ve Luka'ya göre ise çarmıhı Kirenili Simon taşıyor. Çok önemli bir detay sanırım bu. Çok önemli bir olay. Bu ciddi bir farklılık mıdır?
1: Şimdi yine olayın belli anları var. Bu ölen kızla ilgili de biraz konuştuk. İşte bir süreci içeriyor. Yani İsa, hı hı, Mesih'in çarmıha gerilmesi, onun yargılandığı yerden çarmıha kadar giden bir süreci var. Burada, evet, birçok olay gerçekleşiyor aslında. Yani kalabalıklar var, kişiler var, askerler var, var, işte İsa'yı izleyenler var, onu tanıyanlar var, işte ağıt yakan kadınlar var. Yani birçok olay anlatılıyor ve burada İsa ilk başladığında çarmığını yüklendi diye anlıyoruz. Yani, hı-hı, ve buna yer veriyor. Ama gördüğü o işkence sonucunda gücü kalmadığı için, yani insan olarak, hı hı, ne oluyor? Çarmığını taşıyamaz duruma geliyor ki İsa'nın gördüğü işkenceyi anlamak için kırbaçın üzerine işte kemik ya da taş parçaları koyuyorlardı, bağlıyorlardı deri kırbaca ve onunla kırbaçlıyorlardı ki bazı kişiler ölüyordu yani bu süre içerisinde, yani korkunç, evet, bir işkence görüyordu ve İsa böyle bir acıdan sonra ne yaptı? çarmıha doğru gidiyordu. Yani kılıç çarmığını taşıyordu. Ama artık gücünün yetmediğini görünce oradaki Kireneli Simon adındaki kişiye çarmığını zorla taşıttılar. İkisi de doğru. Yanlış yok.
0: İkisi de doğru. Bir ara verelim sevgili dinleyicilerimiz. Çarmıh anlatımları üzerinden oldukça dikkat çekici sorularla tartışmaya devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam etmek üzere. Bizden ayrılmayın lütfen.
2: Radyo Maranata.
3: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
4: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
6: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir aranın ardından Çelişkiler ve İncil programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde çağırma süreciyle ilgili bazı önemli noktaları ele aldık. Öncelikle İsa Mesih'in Kudüs'e girişinin farklı anlatımlarını, tutuklanma sırasını ya da yargılanma sürecini ve çarmıhını kimin taşıdığına dair farklı anlatımları inceledik. Son olarak bununla ilgili pastörümüzden aldığımız bilgilere göre dedik ki bağlam, tarih ve önem sırası idi bizim için geçerli olan. Beşinci sorumuzla devam edeceğim İsmail Bey. Çarmı sırasında Hazreti İsa'ya sunulan içecekle ilgili anlatımlar var ayetlerde. Mesela Markos 15:23'te mürle karışık şarap veriliyor. Ne bileyim sonrasında Talmud'da mürle hazırlanan buhurun acıyı azaltmak için şarapla karıştırıldığından bahsediyor. Bu İsa'ya sunulan içeceklerdeki anlatım farklılıkları yine kişilere özel bir durum mudur? Ya da önem sırası mıdır?
1: İşte burada yani içecek farklı şekilde hazırlanıyor. Aslında bir karışımdan söz ediliyor.
0: Evet.
1: Yani o zaman bu karışımı bazı metin yazarları daha sade bir şekilde sunuyor. Bazıları da biraz daha fazla detaya detaylı veriyor. Böyle anlamalıyız. Mürle karışık şarap Arap çöllerinde ve Afrika'ya özgü bitki edilen bir baharattan elde ediliyor. Ve Talmud'da mürle hazırlanan buhurun acıyı yani bunun şarapla karıştırıldığında acıyı azalttığı söyleniyor. Yani çarmıhta bunu veriyorlardı. Ve aynı zamanda mür yani bir kutsama anlamında da oluyordu. Yani ve ölü içinde kullanılan bir yağdı. Yani ve bunların hepsini bir arada kullandılar. Ve İsa susadım dedi. O da bir şey yani İsa susadım diyor. Ona şarap veriyorlar. İsa şarap istemiyor. Su istiyor.
0: Su istiyor.
1: Ama neden? Çünkü gelenek olarak yani orada çarmıha sunan birisine işte bu mürle karışık şarap veriyorlar. Ötle karışık diyor. Biri onu da koyuyor ki öt zehirli bir maddedir. İşte uyuşturması için öyle yapılır. Yani öt dediğimiz işte
0: iç salgı değil
1: evet,
0: midir?
1: Evet iç salgı ve öyledir. Yani zehirleyici olabilir ve uyuşturucu etkisi olabilir. Ama İsa'nın istediği sudur.
0: Ve sudur.
1: Her yazar bunu biraz farklı ifade etmiş. Evet.
0: Anladım. Devam ediyorum. Markos 15:32'ye göre Hazreti İsa ile birlikte çarmıha gerilen iki kişi ona hakaret etmiştir. Ama Luka 23:39'a göre bu kişilerden sadece biri hakaret etmiş, diğeri Hazreti İsa'yı savunmuştur.
1: Evet.
0: Evet, farklılık sebepleri diyelim.
1: Yani bunun gibi olaylar çok. Zaten evet, biz de bunlar üzerinde bugün bol bol sohbet ediyoruz. Yani ve Markos olayları daha özlü bir şekilde anlatıyor. Ki ilk İncil bölümleri içerisinde yazılan ilk kitap Markos oluyor. Ve yine Markos İncil'in hangi kesime seslendiğine bakarsak daha çok Romalılara yönelik yazılmış bir İncil metni. Ve Romalılar bu metni yani okudukları metinde sordukları soru bu kişi kim ne yaptı? Yani onların merak ettiği konu o. O yüzden çocukluğuna yer vermiyor örneğin.
0: Evet,
1: ama
0: evet,
1: çocukluğuna yer vermedi diye biz Markos İncil'i eksik demiyoruz. O Yahya'nın ortaya çıkışından başlıyor ve sürece öyle devam ediyor. Yani böyle düşünmemiz lazım. Ve burada da şimdi baktığımızda işte bu iki suçludan söz ediyor, hakaret ediyor. Ama bir tanesi iman ediyor. Yani bu da bir gerçeği ifade ediyor. Yani suçluların ikisi de İsa'ya hakaret etti. Ama sonuçta biri iman etti. İman etti. Yani bu suçlunun imanı iradesine bağlı olarak yani Tanrı'nın insan yaşamında neler yapabileceğini gösteriyor. Yani şimdi siz benim hayatıma baktığınızda yani benim 27 yaşımdan önceki hayatım ateist, inançsız bir yaşamdır. Eğer siz o günkü hayatımı yazacak olsanız ateist bir kişiden söz edeceksiniz. Yani evet. Böyledir. Hı-hı. Ama bir süreç var, bir hayat devam ediyor. Ama şimdiki hayatıma baktığımızda İsa Mesih'e inanan, onu kurtarıcı olarak kabul etmiş, onu izleyen bir kişi olarak söz edeceksiniz. Şimdi bir kişi bunun geçmişteki bölümünü yazmış olsa ve orada bırakmış olsa,
0: sizi yanlış bir şey, çok farklı tanıyacaklar.
1: Evet, farklı tanıyacak ama yanlış bir şey de yazmayacak. Yani evet. Yani gerçeğe bağlı kaldığı sürece benim hayatımın bir bölümünden söz etmiş olacak. Buradaki süreç biraz daha kısa. Yani evet. İki tane suçlu var, çarmıhtalar. Evet. İkisi de hakaret ediyor. Ama nedir? Ölüm de belli bir süreci içerdiğinden dolayı zaman geçiyor ve bu zamana bağlı olarak da bir tanesi İsa Mesih'i gerçek kimliğiyle tanıyor ve buna iman ediyor.
0: Evet. Teşekkür ederim. Evet, İsa'nın çarmıhtaki son sözleri.
1: Evet.
0: Farklı şekillerde aktarımları da var İncil'lerde. Sizden dinlemek isteriz.
1: İşte bu da olayın, yani sürecin içinde İsa'nın söylediklerini aktarıyorlar. Yani İsa orada birçok söz söylemiş oluyor. Yani sadece bir cümle konuşmadı ya, sadece iki cümlede konuşmadı. Bir şeyler söylemiş olabilir. Ama burada ele alınan işte Kutsal Ruh'un yönlendirişiyle İncil yazarının önem verdiği olay oluyor. Ve kendi hayatımdan yine örnek de vermek istiyorum. Ben de İncil'i okuduğumda çok titiz oldum. Yani çok çelişki aradım. Ön yargılarımla da okudum. Yani bu tür soruları mutlaka kendime de çok sordum. Ama ilerleyen zamanda insan aklının alacağı bir açıklaması olduğunu da gördüm. Yani Kutsal Kitabın başından, ilk ayetinden son ayetine kadar bütün herkesin anlayacağı bir açıklaması da var. Şimdi Luka bölümünde İsa yüksek sesle "Baba, ruhumu ellerine bırakıyorum" diye seslendi. Bunu söyledikten sonra nefesini verdi. Hı hı. Tamam. Yani böyle anlatıyor. Evet. Matta da eli eli leme şevaktani diyor ve bunu söyleyerek söylüyor. Ama Luka da "Baba, ruhunu ellerime bırakıyorum" diyor. Yani birinde "Tanrım Tanrım, beni niçin terk ettin" derken, hı hı, diğerinde artık son o ruhunu verdiği anı söylüyor. Ama burada bile çok önemli bir detay var. Canı çıkmıyor, kendisi bırakıyor. Yani ruhumu ellerine bırakıyorum diyor.
0: Güzel bir detay.
1: Evet, yani biz öldüğümüzde kendimiz bırakamıyoruz.
0: İsteyerek ölmüyoruz.
1: Ölmüyoruz. Yani onun gibi İsa ruhunu bırakıyor. Yuhanna'ya geldiğimizde Yuhanna 19:30'da tamamlandı diyor. Yani bu çok önemli bir söz. Yani evet, artık günahın yargısı tamamlandı ve öyle ruhunu babaya teslim etti. Öyle, hı-hı, ruhunu ellerine bıraktı. Yani sözcük sözcük gidiyoruz ama birinde olmayan bir sözcük aslında diğerinde olması bir çelişki değil. Tam tersine bizim
0: tamamlayıcı
1: ve anlamamızı sağlıyor. Ve biz İsa Mesih'in babasına itaat edip, yani kendisi üzerindeki kurtuluş tasarısını tamamlayarak yeryüzünden ayrıldığını anlıyoruz. Bunu görüyoruz.
0: Misyonunu tamamladığını görmüş
1: olduk. Evet, misyonunu tamamladığını görüyoruz.
0: Evet. Anladım. Teşekkür ederim. Aynı şey sevgili pastörüm, yani farklı bir çelişki gibi görünen unsur yine çarmıha gerilme saatiyle alakalı farklı anlatımlar olduğuna dair.
1: Evet, bunu aslında bu süreçte, hı-hı, değindik. Çok fazla, evet, üzerinde durmak gerekmiyor. Yani Yahudilerin kullandığı saatle, evet, saat, Romalıların kullandığı saatin farklı olmasından kaynaklanıyor.
0: Evet, aynen. Peki, İncil anlatımlarında tapınaktaki perdenin yırtılmasıyla ilgili olaydan bahsediliyor ve olay sırası farklı şekillerde aktarılıyor yine. Bazı anlatımlarda İsa'nın ölümüyle birlikte perde yırtılırken, başka anlatımda önce perdenin yırtıldığı, ardından Hazreti İsa'nın öldüğü görülüyor. Bu sıralama farklılığı nedir ya da ne içindir?
1: Yani anlatılan olayda, yani perde yırtıldı. Şimdi aslında, evet, ruhsal hep ona dikkat çekmeye çalışıyorum ya. Burada perdenin yırtılmasını
0: olay
1: görüyoruz.
0: Bu.
1: Olay bu. Ve işte Matta'da perde yukarıdan aşağıya yırtılarak ikiye bölündü diyor. Yuhanna'da ise ne diyor? Ortasından yırtıldığından söz ediyor. Şimdi burada perdenin nasıl bir perde olduğunu düşünmek lazım. Yani öncelikle bunu anlamak. Tek bir perde var, büyük bir perde var. Ve bu perde buluşma çadırında ve tapınakta en kutsal yere girmeden önce konuyordu. Ve oraya sadece yılda bir kez başkâhin, kurban ve sunu sunarak girebilirdi. Ve bu perde aslında Tanrı ile kendisine tapınanlar arasında, kendisini halk olarak seçtiği kişiler arasında bir engel ve geçilemez bir sınırdı. Hı hı. Yani sizin söylediğiniz gibi geçilemez bir sınırdı. Ve perdenin yırtılması aslında yani
0: o sınırın kalkması,
1: anlamına geliyor. Buradaki ruhsal planı kaçırmamamız lazım. Ve Matta bölümünde bununla ilgili olarak şöyle diyor. O anda tapınaktaki perde yukarıdan aşağıya yırtılarak ikiye bölündü. Yer sarsıldı, kayalar yarıldı, mezarlar açıldı. Ölmüş olan birçok kutsal kişinin cesetleri dirildi. Bunlar mezarlardan çıkıp İsa'nın dirilişinden sonra kutsal kente girdiler ve birçok kimseye göründüler. Şimdi bu perdenin yırtılmasıyla birlikte, yani insan tam öldüğü anda, yani o anda perdenin yırtılmasıyla birlikte artık Tanrı ile insanların arasındaki engelin kalktığını görüyoruz. Bugün biz İsa Mesih'e iman edenler olarak nedir? Bir kahin olmadan, Tanrı'nın huzuruna çıkabiliriz. Nasıl? İsa Mesih'e iman aracılığıyla en kutsal yerde, yani o perdenin öbür tarafındaki ötesinde yere çıkabiliriz. İsa Mesih'e iman, kutsal ruh aracılığıyla bunu yapabiliriz. Sonra hemen o bağlamdaki ayetlere baktığımızda mezarlar açıldı. Ölmüş olan birçok kişinin cesetleri dirildi. Yani bir diriliş gerçekleşiyor. Demek ki ölümün yargısı gerçekten kalktı. Çünkü ölüm bir yargıdır. İnsan, yani Adem ve Havva ölümsüz olarak yaratıldı. Ancak günah nedeniyle öldüler. Ama artık İsa tamamlandı dediğinde bunu,
0: bu günahın kefareti ödenmiş oldu.
1: Ödenmiş oldu. Artık insanlar İsa Mesih'e aracılığıyla, İsa Mesih'e iman ederek onun aracılığıyla Tanrı'nın huzuruna çıkabilirler. Sonsuz yaşama sahip olabilirler. Bunu anlatıyor. Tanrı ile, yani perdenin yırtılması, Tanrı ile insan arasındaki günah engelinin İsa'nın çarmıhta kendi günahlı insanın yerine kurban ederek insanın hak ettiği cezayı üstlenmesiyle kaldırdığını gösteriyor. Yani bizim için aslında daha çok önemli olan bu. Ama ne yazık ki, aslında yine dinleyicileri suçlamak istemiyorum, ama ne yazık ki bu tür olaylardaki dil farklılıklarına çok fazla odaklanılıyor diye düşünüyorum. Yani bir perdenin yırtılmasını yukarıdan aşağıya ya da ortasından dediğinde tamamen bu çeviri ve dille ve ifadeyle ilgili oluyor. Bunu yazan da yazdığı topluluk ve topluluğun en iyi anlayacağı şekilde ifade etmeye çalışıyor. Şimdi Matta İncili Yahudi toplumunu gözeterek yazıldı ve o toplumun İsa Mesih'in hizmetini, ölüm ve dirilişini anlamasını istiyordu. Yuhanna daha çok İsa'nın ulihi yönüne ve yer verdi. Ona odaklanıyordu. Bunu açıklıyordu. Ve onun aracılığıyla insanların kurtulmasını istiyordu. Ve bu arka plan aslında dili de etkiliyor. Yani anlatımı da etkiliyor. Bunu da düşünmek gerekiyor.
0: Tabii ki. Perde yırtılması olayını özellikle tekrar etmek istiyorum. O perdenin yırtılması aslında nereden olursa olsun, aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya hiç fark etmez. Tanrı ile insan arasında, yaratanı ile insan arasındaki sınırların kalktığını ve borcumuzun, günahımızın ödendiğinin göstergesi olmuş oldu.
1: Evet. Ve anladım. Yukarıdan aşağıya doğru yırtılmasının bir önemi var aslında. Evet, onu da söyleyebilirim.
0: Tabii,
1: var çünkü bunu yapan Tanrı, yani yukarıdan Tanrı'dan geliyor. Yani ya
0: çok
1: da ortasından
0: güzel bir detaydı.
1: Olması.
0: Teşekkür ederim.
1: Evet.
0: Tamam. Çok önemliymiş. Önemliymiş. Evet. Teşekkür ederim. Evet İsmail Bey, bugün çarmıh anlatımlarında çelişki gibi görünen birçok noktayı birlikte ele aldık ve bu farklılıkları değerlendirdik. Bu tüm bu konuştuklarımızı toparlamak istersek, aslında bu anlatımların merkezinde yer alan çarmıhın asıl mesajı bizim için nedir?
1: Yani çarmıhın mesajı, eğer bir kişi İsa Mesih'in günahlarının yargısına karşılık öldüğüne, üçüncü gün dirildiğine iman ediyorsa, o zaman sonsuz yaşama sahip oluyor. Burada biz ölüme daha çok odaklandık, dirilişiyle de ilgili konuştuk ama ölüm ve dirilişi iki ayrı olay olarak görmemek gerekiyor. Tek olay olarak görülüyor.
0: Evet.
1: İsa günahlarımızın yargısına karşılık öldü ve üçüncü gün dirildi. Eğer dirilmeseydi ölümün yargısı devam edecekti. Az önce okuduğumuz metinde olduğu gibi başka kişiler de dirildi. O zaman sadece İsa dirilmiş olsaydı diyebilirdik biz de dirilebilir miyiz? Ama başkaları dirildi. Ve şimdi biz biliyoruz ki İsa'nın günahın yargısını kaldırmasıyla, yani çarmıhtaki ölüm ve dirilişiyle sonsuz yaşama yol açtı, ölümü kaldırdı. Ve kendim için birkaç örnek verdim özellikle bu kayıtta. Şunu söyleyebilirim, yani İncil'i ilk okuduğumda tekrar söyleyebilirim. Yani çok ön yargılı okuduğumu fark ettim. Ama yıllar içerisinde yazılan her konunun insan aklının alacağı açıklaması olduğunu gördüm. Bundan kuşkunuz olmasın, anlatılan her şey titizlikle yazıldı.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, Çelişkiler ve İncil programının sonuna geldik. Çarmıh anlatımlarında çelişki gibi görünen birçok noktayı birlikte ele aldık ve bu anlatımları çok daha yakından inceledik. Aslında ilk bakışta dikkat çeken bu farklılıkların olayın farklı yönlerini ortaya çıkaran anlatımlar olduğunu da görmüş olduk ve tüm bu anlatımların bizi götürdüğü noktada açık bir şekilde şu şekildeydi. Çarmıhın merkezinde duran İsa Mesih'tir ve çarmıh yalnızca tarihsel bir olay değil, insanlık için verilmiş bir kurtuluş mesajıdır. Bugün konuştuğumuz her şey için bizi tek bir gerçeğe yönlendiriyor aslında. İsa Mesih'in çarmıhta bizim için yaptıkları ve bunun hayatlarımız için taşıdığı anlam. Katkılarınız için değerli pastörümüz İsmail Kulakçıoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz, Radyo Maranata'yı sosyal medya hesaplarından takip edebilir. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com'dan bizlere ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki bölümde yeniden görüşmek üzere. Radyo Maranata'da kalın, esenlikler diliyoruz. Hoşçakalın İsmail Bey.
1: Hoşçakalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
10: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
3: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
3: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
6: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
3: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
3: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
3: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
5: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
5: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
5: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
3: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
10: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
10: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
10: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
11: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
12: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
13: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

Hayatın içinde olup da gözden kaçan, sürekli yaptığımız ama üzerinde düşünmediğimiz, inandırıldığımız, alışılagelmiş ya da konuşmaktan çekindiğimiz, aklımıza takılan ama önemsemediğimiz konuların konuşulduğu Doğrusunu Öğrenelim başlıyor.

0: Merhaba Radyo Maranata dinleyicileri, Bir Doğrusunu Öğrenelim programında daha sizlerle birlikteyiz. Hayatın içinde olup da gözden kaçan, düşünmeden yaptığımız, içinde olduğumuz ya da inandığımız birçok konu var. Bu konulardan bir tanesi de bugün işleyeceğimiz eşcinsellik konusu. Stüdyo konuğumuz Bursa Protestan Kilisesi Pastörü Sayın İsmail Kulakçıoğlu. Eşcinsellik üzerine Sayın Kulakçıoğlu'nun bir kitabı var ve internetten de bu kitaba ulaşabilmeniz mümkün. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz. Davetimizi kabul edip geldiğiniz için ayrıca çok mutluyuz. İlk sorumu size yöneltmek istiyorum İsmail Bey. Eşcinsellik nedir?
1: En yalın tanımıyla eşcinsellik, aynı cinsten insanlara karşı tensel ilgi ve istek duymaktır diyebiliriz.
0: Peki eşcinsellik bir hastalık mıdır?
1: Günümüzde böyle bir tanımlama yapılmıyor. 1970'li yılların başında Amerika Birleşik Devletleri'nde DSM tanılarından çıkartıldı. Ancak cinsel kimlik bozukluğu olarak kabul eden var, etmeyen var. Cinsel kimlik bozukluğu olarak kabul edenler biyolojik, anatomik ve ruhsal uygunsuzluğu dile getiriyor. Kabul etmeyenler bunu bir yönelim olarak tanımlıyor. Genlere ya da hormonlara bağlı olduğunu savunanlar var ama ispat edilememiş. Edilememiş. Çünkü hem genler hem de hormonlar tek başlarına ele alınan konular değil. Üstelik hormonal bozukluklar günümüzde tedavi edilebiliyor. Örneğin tiroid bezlerinden kaynaklanan hormonal sorunlar tıbbi müdahale ve periz ile düzelebiliyor. Günümüzde de eşcinseller de gen ya da hormon etkenini terk ediyorlar görünüyor.
0: Bir hastalık olmadığından bahsettiniz. Peki hastalık olmamasına rağmen eşcinselliğin tedavisi var mı?
1: Yani burada kişinin isteğine bağlı bir durumdan söz edebiliriz. Çünkü eşcinsellerin hakları var. Yani yasal olarak ve onların kendi kararlarına bir müdahale etmek söz konusu değil. Önce bunu vurgulamak istiyorum. Ama bir kişi eğer bu eşcinsel eğilimini bırakmak istiyorsa, yani aynı cinsten kişiye olan ilgisini bırakıp da karşı cinsten olan kişiyle bir ilişkisinin kurulmasını istiyorsa bir karar vermesi lazım. Ama bu da onun tamamen kendi kararına bağlı bir konudur.
0: Evet.
1: Ve eğer öyle de oluyorsa tabii ki mümkündür.
0: Yalnızlık, ilgisizlik ve ruhsal çöküşler kişiyi eşcinselliğe iter mi?
1: Yani etkisi vardır mutlaka ama asıl aile ve toplumun çocuk yetiştirme alışkanlıklarıyla ilgilidir. Bebeklikten başlayarak ya erkeğin baba, kızın da anne ile özdeşleşmesiyle ilgilidir. Çocuklukta ve ergenlikte yaşanan taciz, tecavüz gibi travmaların bir ya da birkaçının bir araya gelmesiyle ilgilidir diyebilirim. Ama bu eşcinsellik ortaya çıkışı çok kompleks bir konu. Yani şu şekildedir demek çok zor. Burada anahtar rolü ailenin oynadığını düşünüyorum. Çünkü bir bebek doğduğu andan itibaren ailede yetişiyor. Aynı zamanda toplumun tabii ki bu eşcinsel eğilimleri destekler olup olmaması da çok önemli. Daha önce yurt dışında bir televizyon programında gördüm, haberlerinde gördüm. Orada eşcinsel bir baba vardı, 6 yaşında oğlu vardı ve onun eşcinsel arkadaşları vardı. Ve o eşcinsel arkadaşları o 6 yaşındaki çocuğa tecavüz ediyordu. Yani tabii ki bu durumda hem aile var hem toplum tarafından benimsenmiş eşcinsel evlilikler de yapılabilir, evlat sahibi olabilirler. Yani bunlarla ilgili düşünmek gerekiyor diye inanıyorum.
0: Evet, bunlar dikkat çekici konular. Çünkü ben de böyle bir olaya tanık olmuştum, gazetelerde yer alan cinsel kimliğini değiştirerek evlilik yapan ve çocuk doğuran kişileri görmüştük. Demek ki bu da yine aile ve çevreden etkilenmeyle de olabiliyor. Peki aile içi şiddet ve cinsel tacizler eşcinselliğe eğilimi arttırır diyebilir miyiz?
1: Yani ben bu konuda bir numara olduğunu söylüyorum. Çünkü bu konuyu araştırmaya başladığım zaman, daha doğrusu tezi olarak verildiğinde, hazırlık tezi olarak verildiğinde şunu fark ettim. Aile en önde geliyor, bir numaralı konudur. Çünkü ailenin çocuklarına karşı sorumluluğu var ve bu sorumluluklarını doğru bir şekilde yerine getirmesi gerekiyor. Eğer şiddet varsa ya da taciz varsa Bunun sonucunda yani bir çocuğun aklında olmayan, bilmediği bir durumla karşılaşıyor ve bunu normal gibi görmeye başlıyor, normal gibi algılamaya başlıyor. Ya da bunun dışında daha farklı bir şey var. Diyelim ki erkekler için eğer evde baba sürekli kalmıyorsa çocuk, erkek çocuk annesiyle kendisini özdeşleşiyor. Zaman zaman denk geliyorum, böyle 6-7 yaşlarındaki çocuk kadınsı davranışları varsa hemen hemen eminim çok durumda baba evden uzak oluyor.
0: Hı hı.
1: Ve bunun sonucunda da annesiyle özdeşleşiyor. Çünkü neden? Annesiyle toplantılara katılıyor, annesiyle birlikte geziyor, annesiyle birlikte konuşuyor ve doğal olarak bunun davranışlarını alıyor. Ama bunun ortaya çıkması o yaşlarda böyle belirtiler verse de ergenlik döneminde oluyor. Çünkü cinsel kimlik bunalımına giriyor, çıkış yolları arıyor ve bu defa model olarak babayı değil de annesini alıyor.
0: Evet, benim de bir genç kızım var ve etrafında da yine aynı yaş grubundan gençler var ve birçoğu gördüğüm kadarıyla cinsel kimlik arayışındalar ve ne yapmaları gerektiğinde çok bilmiyorlar açıkçası. Bu konuda o zaman ailenin de uyanık olması gerekiyor. Ona göre bir takım tedbirler, yakınlaşmalar sağlaması gerekiyor, alması gerekiyor demek ki.
1: Uyanık olması ve doğuştan başlayarak, yani doğduğu andan başlayarak bir anne ve baba olarak tüm sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor. Yani kızsa onu kız olarak görmesi lazım. Erkekse erkek olarak görmesi lazım. Örneğin daha önce gördüğüm bir durumda kız elbisesi giydiriyorlar.
0: Evet, saçına yani bunu, tokat akıyorlar.
1: Evet, yani bu neden yapıyor? Belki bir kız çocuk istiyordu.
0: Evet.
1: Ama bunun hayatını ileride nasıl etkileyeceğini düşünemiyor, tahmin edemiyor. Ergen yaşlara geldiği zaman da böyle bir tercih yapınca ya bu çocuğa ne oldu bilmiyorum, bizim ailemizde de yok diyorlar. Ama hı, aslında geçmişe döndüklerinde kendi o hayallerinde yarattıkları çocuk o duruma gelmiş oluyor.
0: O zaman psikolojik ve biyolojik olarak destek alınmasında fayda var. Eğer bu gençleri böyle görebiliyorsak, yakından tanıyabiliyorsak, aile olarak, çevre olarak.
1: Doğru, ama aslında o aşama genelde biraz geç oluyor. Hep başa. Yani anne ve baba doğru bir çocuk yetiştirme anlayışına sahip olması gerekiyor. Eğer böyle bir anlayışa sahip değilse artık sonrası zor. Şöyle kanser gibi düşünelim. Yani bir kişi kanser olmadan önce eğer ya da yeni başladıysa birçok kanser türü kolayca tedavi edilebiliyor. Ama kanser olduktan sonra artık aşamalarına göre tedavisi zorlaşıyor. Yani bu konuda böyle bir şey. Yani bu sıfırdan itibaren bak, yani bir çocuğun sıfır yaşından itibaren bakmak gerekiyor ve anne baba buna göre çocuğunu yetiştirmesi gerekiyor.
0: Evet, o zaman sevgili anne babalar diyoruz, çocuklarınıza doğduğu günden itibaren dört gözle sarılın ve bakın ona, ne olması gerekiyorsa onun gibi öyle yetiştirin demekte fayda,
1: evet,
0: var.
1: Kesinlikle, hatta şunu da ekleyebilirim. İşte diyorlar çocuklar fotoğraf makinesi gibidir. Yani
0: doğru,
1: toplumumuza çok yaygın bir şey.
0: Evet.
1: Aslında bak bunu biliyoruz. Yani çocuk fotoğraf makinesi gibiyse doğru olan şeyleri ve doğru olmayan şeyleri zihnine kaydediyor.
0: Kaydediyor.
1: Ve bunun sonucunda onlar onun hayatında etkili oluyor.
0: Doğru. Peki yasak meyveyi yedikten sonra mı, yani Tanrı'ya uygun olmayan davranışlar, eşcinsellik gibi ortaya çıktı. Çünkü yasak meyve yendi. Yaratılış bölümünde konu edilen Adem'le Havva'nın yediği yasak meyve ve biz günaha düştük. O zaman da bu tip davranışlar o zaman mı çıktı diye size sormak istiyorum.
1: Tabii ki günahın etkisi var. Yani Hristiyan ilahiyatı birçok eşcinsellik değil, yani bozulmuş olan her şeyi ilk ve asli günaha bağlıyor. Ama biz yaratılışa baktığımızda yaratılış birinci ve ikinci bölümlerde bir yaratılış sahnesi görüyoruz. Bu yaratılış sahnesinde Tanrı evreni yaratıyor ve aynı zamanda insanı da yaratıyor. Ve insanı yarattığında şunu söylüyor, buradan size okuyayım. Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Onu Tanrı'nın suretinde yarattı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı. Onları kutsayarak verimli olun, çoğalın dedi. Yeryüzünü doldurun ve denetiminiz altına alın. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun. Şimdi bu insanın yaratılışına baktığımızda Tanrı erkeğe erkek kimliği ve dişiye de dişi kimliği veriyor. Ve aynı zamanda çocuklarla da bereketliyor. Yani kutsalma bu anlama geliyor. Ve burada her birinin kendi bir öz yapısı var. Hem biyolojik olarak var hem de ruhsal olarak var. Ve buna göre düşünmek lazım. Ve her şey iyi, pardon, her şey iyi ve doğru olarak yaratıldı. Ama ilerleyen bölümlere geldiğimiz zaman, çok fazla da değil, ikinci bölüme geldiğimizde, hı hı, Tanrı burada yaratılışın biraz daha ayrıntısını veriyor. Ve ne yapıyor? Önce Adem, sonra kadın yaratıldı diyor. Ve onların ikisinin arasındaki ilişkiyi de şöyle tanımlıyor yaratılıştan sonra. Adem söylüyor hatta bunu. İşte bu benim kemiklerimden alınmış kemik, etimden alınmış ettir dedi. Ona kadın denilecek çünkü o adamdan alındı. Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. İkisi de tek beden olacak. Adem de karısı da çıplaktılar. Henüz utanç nedir bilmiyorlardı. Yani aralarındaki ilişkiyi tek bir beden olarak tanımlıyor. Tanrı erkek ve kadına baktıkları zaman evlilik kurumunda bir araya geldiklerinde tek kişi, ayrı biyolojik yapıya farklı, ayrı biyolojik yapıda olan iki kişinin, ayrı ruhsal yapısı olan iki kişinin tek kişi olduğunu görüyor. Hı hı. Ve bunu evlilik kurumunda bir araya getiriyor. Ama ne oldu? Tabii ki günah işlendi ve günah işlendikten sonra da işte buradan düşüş başladı. İnsan Tanrı'dan koptu ve Rab'le bağları koptu. Ruhsal ölüm gerçekleşti ve aynı zamanda fiziksel olarak da insanlarda bir düşüş başladı ve genler mutasyona uğradı ve fiziksel olarak da ölüm gerçekleşti. Hem ruhsal hem fiziksel ölüm gerçekleşmiş oldu. Yani kısaca şöyle ileriye doğru biraz bakarsak, bundan sonraki bölümde ilk cinayet işleniyor. Yani yaratılış dördüncü bölümde. Neden? Çünkü günahın sonucu. Sonra tufandan öncesine geldiğimizde, Nuh'un günlerinden önceki günlere geldiğimizde, orada artık bir ahlaksal çöküş yaşandığını anlıyoruz. Çok anlatmıyor. Yani eşcinsellik demiyor, şu demiyor. Ama anlıyoruz ki cinsellik bozulmuş bir durumda. En azından emin olduğumuz bir konu var. Çok eşlilik başlamış. Aslında evet. Tanrı insanları erkek ve dişi olarak yarattı. Ve bundan sonra da toplum da çökmeye başlıyor. Ve böyle devam ediyor. Ama eşcinsellik konusunda en belirgin olarak yasada geçiyor. Yani Musa peygamber dönemindeki yasada geçiyor. Ve şöyle diyebiliriz. Eşcinsel ilişki anatomik uykusuzluğun yanında ruhsal kirlenmeyi de içermesi, Tanrı halkının kutsallığını bozması nedeniyle toplumun dışında tutulmak istenmiştir. Yasada bu böyledir. Hı hı. Bu nedenle toplumun dışına çıkarılmasını istiyorlar. Yasada diyor, kadınla yatar gibi erkekle yatmaktaki yasada geçen kadınla yatar gibi erkekle yatmaktaki aykırılık, bozukluk yalnız iki kişiyi ilgilendiren bir konu değildir. Bu aynı zamanda insanın yaratılışına uymayan diğer cinsel tercihler gibi eşcinsellikte Tanrı'ya karşı yapılmış bir harekettir. Neden Tanrı'ya karşı yapılmıştır? Çünkü Tanrı insanı yaratılışta erkek ve dişi olarak yarattı. Ve insan cinsel kimliğini kendi istediği gibi belirlemek istiyorsa ya da bu yöne doğru gittiğinde Tanrı'nın düzenlediğine karşı gelmiş oluyor. Ve hem Tanrı'ya yabancılaşıyor hem de kendisine yabancılaşıyor. Arzuları, istekleri daha da çok bozuluyor. Ve bedensel ve ruhsal kirlilik dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Yani bizler kadınlar ve erkekler olarak aslında bedenlerimizi Tanrı'nın istediği gibi kullanmakla yükümlüyüz.
0: Hı hı. Peki. Kutsal kitapta cinsellik nasıl anlatılıyor peki?
1: Kutsal kitaptaki cinsellik iyi ve doğru şekliyle kadın ve erkek arasında ve Tanrı'nın istediği şekilde yapıldığında zevk veren ve hoş bir şeydir. Böyle. Yani cinselliğe karşı bir Tanrı'nın tavrı yok. Çünkü zaten kadın ve erkek olarak bunu yaratıyor. Ama bunun dışına çıkıldığı zaman bu defa kadın ve erkek arasındaki ilişkiyi bozulduğu gibi Tanrı'yla da bozuluyor. Eğer Tanrı'nın yaratılışına sadık kalınmış olsaydı insanlar için gerçekten bu çok harika olacaktı. İşte kutsal kitapta ezgilerin ezgisi diye bir bölüm var. Evet. Sevgi ölüm gibi diyor. Yani seni sevmek ölüm. Yani böyle bir söz kullanıyor. Yani aşık olmayı böyle anlatıyor. Demek ki kutsal kitapta bir sorun yok bu konuda. Yani iki kişinin birbirini sevmesi konusunda. Ama yanlış olan tutum bunların birbirleriyle olan ilişkilerinin işte o aldıkları, yaratılışta aldıkları biyolojik ve ruhsal duruma uygun olmayan tutumları oluyor. Şimdi yasaya geldiğimizde genel olarak bozulmuş cinsellikle ilgili olarak neleri anlatıyor?
0: İsmail Bey, ben sözünüzü balla kesmek istiyorum. Çünkü bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra kaldığımız yerde, yani kutsal kitapta cinsellik nasıl anlatılıyor konusunda kaldığımız yerden devam edelim. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, kısa bir aradan sonra Sayın İsmail Kulakçıoğlu'yla birlikteliğimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın lütfen.

0: Kıskançlık, sabırsızlık ya da iletişim problemleri mi yaşıyorsunuz? O zaman sizleri Aile Psikolojisi programımızda buluşmaya davet ediyoruz.
1: Aile Psikolojisi programını takip etmek için web sitemizdeki yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: Henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
1: Maranata.
4: Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Doğrusunu Öğrenelim programında kısa bir aradan sonra sizlerle tekrar birlikteyiz. Stüdyo konuğumuz Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. İsmail Kulakçıoğlu'yla eşcinsellik konusunda konumuza devam ediyoruz. Kutsal Kitap'ta cinsellik nasıl anlatılıyor sorusunda kalmıştık. İsmail Bey bize açıklamaları yapıyordu kaldığımız yerden. Tekrar dinliyoruz kendisinden.
5: Evet, Tevrat bölümlerinde Leviler 18. bölümde şöyle yazıyor. Hiçbiriniz cinsel ilişkide bulunmak için yakın akrabasına yaklaşmayacak. Rab benim. Yani burada Rab özellikle kendi Rabliğini vurguluyor. Yani beni dinleyeceksiniz diyor. Bunun yanında annenle cinsel ilişkide bulunmayacaksın. Yani uzun uzun orada devam ediyor. Akrabalarıyla kabul etmiyor. Teyzelerle kabul etmiyor. Amcasının eşiyle yengesiyle kabul etmiyor. Ve kardeşinin karısıyla cinsel ilişki kurmasını kabul etmiyor. Ve hatta şöyle diyor. Çünkü o kardeşinin namusundur. Yani o aynı zamanda demek ki senin de namusundur diye anlatıyor. Kutsal Kitap cinselliği pak bir olay olarak alıyor. Kadın ve erkek arasında evlilik kurumu içerisinde ikisine ait özel bir ilişki, pak bir ilişki olarak tanımlıyor.
4: Kimsenin olmadığı, sadece evet, o iki kişiye özel zamanlar. Evet. Peki, cinselliği bu şekilde anlatıyor Kutsal Kitap. Peki eşcinselliğe Kutsal Kitap nasıl bakıyor?
5: Kutsal Kitap'ta eşcinsellik, yani daha önce biraz da söylediğim gibi, Tanrı'ya ve onun düzenlediği yaratılışa uymayan eylemler arasında değerlendirilir. Eşcinsel ilişki anatomik uygunsuzluğun yanında ruhsal kirlenmeyi de içerir. Ve Tanrı halkının kutsallığını bozar. Yani sadece iki kişi arasında değil, Tanrı halkının kutsallığını da bozuyor. Erkeklerin birbiriyle, kadınların birbiriyle ve hayvanlarla cinsel deneyimler yaşaması kesinlikle yasaklanmıştır. Ve evlilik içerisinde cinselliğin olması gerektiğini vurguluyorlar. Hristiyan ilahiyatında ise İsa Mesih'in ruhu, yani kutsal ruh, İmanlının içinde konut kurduğundan ve aynı zamanda imanlı ile İsa Mesih özdeşleştiğinden tek eşli evlilik ilişkisi içinde erkek ve dişi arasında cinsel paklık ayrı bir önem kazanmaktadır. Yani burada da yine İsa Mesih sonraki dönemde erkek ve kadın arasındaki ilişkiyi vurguluyorlar. Korintlilere mektuba baktığımız zaman o dönemde putperest alışkanlıklar vardı. Bunlar tövbe ettiler, putperestlikten vazgeçtiler, Hristiyan oldular. Ama Tanrı'nın topluluğuna geldiği zaman eski alışkanlıklarını da sürdürmek istediler. Ve o zaman Tanrı bunlara kesinlikle karşı çıktı. Ve onların yargılanacağını tekrar söyledi. Kendilerini yakışıksız tutkulara terk etti diyor. Yani Tanrı'nın bugünkü dönemdeki yargısı odur. Onları yakışıksız tutkulara terk etmesidir. Ve bir yerde de şunu yazıyor özellikle: bir zamanlar oğlan ve oğlancıydınız ama şimdi kutsal ruhla yenilendiniz ve yıkandınız. Yani demek ki eski yaşamda, eski putperestlik alışkanlıkları olduğu dönemde bunları yaptınız ama siz bunlardan tövbe ettiniz. Şimdi Tanrı'nın topluluğundaysanız artık bunlardan vazgeçmeniz gerekir diye çok açık bir şekilde söylüyor.
4: Eşcinsel bir kişi tövbe edip İsa Mesih'te tam olarak kurtuluşa erişebilir mi?
5: Tabii ki erişebilir. Yani İsa Mesih hastaların iyilerin değil, hastaların, günahkarların şifa bulması için geldi. Ama bunun için kendisinin ne yapması gerekiyor? Tövbe etmesi gerekiyor. Şimdi tövbe etmek ne demek? Yani tövbe demek değil öncelikle. Tövbe etmek gerçekten bir konuda vazgeçmek ve geriye dönmek, daha doğrusu Tanrı'ya yönelmek anlamına geliyor. Yani hangi yöne gidiyorsanız oradan geriye dönüyorsunuz. Yani demek ki bir kişi eşcinsel ilişki içindeyse tövbe ettiğinde oradan dönüp ne oluyor? Tanrı'ya yöneliyor ve İsa Mesih onları o şekilde kabul ediyor. Ama bunu kabul etmesi demek bu tutumları sürdürmek anlamına gelmiyor. Şunu da yine özellikle vurgulamak istiyorum. Sadece bu eşcinseller için değil. Yani bütün günahkarlar için geçerli. Aile içi ilişkiyi kabul etmiyor. Ya da evlilik dışı ilişkiyi kabul etmiyor. Komşusunun karısıyla olan ilişkisini kabul etmiyor. Yani bir kişi biz tövbe etmeli dediğimiz zaman konumuz eşcinsellik üzerinde dönüyor ama konu çok daha geniş. Yani bir kişi İsa Mesih'e aitse özellikle Tanrı'nın tiksindiği bu günahlardan tövbe etmesi ve Rab'be dönmesi gerekiyor. Ona göre yürümesi lazım. Ama günümüzde bazı liberal yorumlar var. Kutsal kitabın ayetleri bağlamında değerlendirilmiyor. Yani onunla ilgili şunları söyleyebilirim. İşte o Korintliler 6. bölüm 9-10 ayette geçen oğlan ve oğlancılar New International versiyonda ikiye ayrılarak birinci ifadenin erkek eşcinseller, ikinci ifadenin eşcinsellik suçu işleyenler diye garip bir tanımlama yapmışlar. Ben de bunun tam ne anlama geldiğini bilemedim. Bunlar şöyle diyorlar. Bundan her tip eşcinsel ilişkinin değil de putperestlikle birlikte yapılan eşcinsel ilişkinin günah olduğunu söylüyorlar. Yani şimdi biz insanlar olarak öyleyiz. Yani bir şey yapacaksak bunu kendimize göre mantıklaştırmaya çalışıyoruz. Doğru. Ama kutsal kitabın metinleri bu konuda çok net ve açık bir şekilde söylüyor. Zaten o ayetler de bağlamında değerlendirdiği zaman az önce söylediğim gibi bunun bütün okursam ayetler şöyle diyor. Günahkarların Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacağını bilmiyor musunuz? Aldanmayın. Ne fuhuş yapanlar Tanrı'nın egemenliğini miras alacaktır, ne puta tapanlar, ne zina edenler, ne oğlanlar, ne oğlancılar, ne hırsızlar, ne açgözlüler, ne ayyaşlar, ne sövücüler, ne de soyguncular. Bazılarınız böyleydiniz ama yıkandınız, kutsal kılındınız. Rab İsa Mesih'in adıyla ve Tanrımızın ruhu aracılığıyla aklandınız diyor. Yani demek ki İsa herkesi kabul ediyor. Yani sadece eşcinselleri değil. Burada söylenen diğer günahlarla birlikte yaşayanları da fuhuş yapanlar dedikleri zaman o günkü toplumda tapınaklarda fahişelik yapanları söylüyorlar. Çünkü o günkü tapınaklarda fahişelik yapmak bir suç değildi. Normal bir şeydi ve gelirinde tapınağa veriyorlardı. Ama bu kişiler İsa Mesih'teki kurtuluşu kabul ettikten sonra artık bunu sürdürmemesi gerekiyor. Çünkü Tanrı'nın kutsal olduğu gibi topluluğu da kilisesinde kutsal olması gerekiyor.
4: Eşcinsel eğilimi olan bir yakınımız olabilir. Bunu herkes aile içinde karşılaşabilir. Ya da kiliseye gelip de inancımızı merak eden, araştıran bir kişinin eşcinsel eğilimi mümkün olabilir. Biz imanlılar olarak hem kilise önderleri hem imanlı orada kilise üyeleri nasıl davranmalıyız?
5: Hani aslında diğer günahkarlara bizler de bir günahkarız. Yani önce onu söylemek istiyorum. Yani hepimiz günahkarız ama nasıl diğer günahkarlarla birlikte oluyorsak ve günahkarlara da sevgiyle davranıyorsak eşcinsellere de sevgiyle davranmamız gerekiyor. Bu önemli bir konudur. Ama bu sevgiyle davranmak sözünün de üzerinde durmak istiyorum. Yani onlarla aynı çerçevede yer almak da gerekmiyor. Yani empati yapacağız diye öyle yapmıyoruz. Ya da şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki bir kişi hırsızlık yapıyor. Kiliseye geliyor. Şimdi o hırsızlık yaptığı için ben ona empati olsun diye onunla birlikte gidip hırsızlık yapmıyorum. Doğru. Yani yaparsam suç işlemiş oluyorum. Doğru. Yani hem Tanrı'ya karşı işlemiş oluyorum hem de bugünkü yasalar çerçevesinde suç işlemiş oluyorum. Yani bunun gibi düşünmek gerekiyor. Kabul etmeliyiz. Ama aynı zamanda bunun insan olarak sevmeliyiz. Değer vermeliyiz. Değersizleştirmemeliyiz. Kim olursa olsun değersizleştirme Her durumda şeytandan gelir. Yani kutsal kitaba göre bu böyledir. Biz insan olarak değer vermeliyiz. Ama İncil'de başkalarının yaptığı karanlık işlere de karışmayın diyor. Bu noktada da kendimizi düzenlemeliyiz diye düşünüyorum.
4: Çok bıçak sırtı. Ayrıca daha doğrusu düşünce ve hareket tarzları var. Rab hepimizin yardımcısı olsun bu konuda herkesin.
5: Ben daha önce aslında birkaç kez karşılaştım. Yani kilisede de karşılaştım. Günlük hayatın içerisinde de. Tabii ki günlük hayatın içindekiler farklı. Yani kilisede dediğim ziyaretçiler aracılığıyla, evet. Ziyaretler için gelenler aracılığıyla karşılaştığımda. Yani çok zor bir konudur.
4: Evet.
5: Yani gerçekten bir kişinin yürekten İsa Mesih'e iman etmesi gerekiyor. Kendisini İsa Mesih'e teslim etmesi gerekiyor. Onun aracılığıyla şifa bulacağına iman etmesi gerekiyor. Kurtulduktan sonra kendisini kutsallaştıracağına iman etmesi gerekiyor ki örnekleri de var. Yani zor görünen örnekler arasında en azından birkaç tane tanıyorum. Ve onlar hayatlarını tıpkı o yaratılışta olduğu gibi Tanrı'nın istediği doğrultusunda düzenleyebildiler. İmkansız değil ama zor bir konu.
4: Hamdolsun, ne kadar güzel Rab o yürekleri, o bereketi herkese versin böyle zor durumda olanlar için. Peki bu eğilimlerden kurtulan bir kişi oldu diyelim. Kiliseye devam ediyor, ibadetini yapıyor. İman ediyor, aklanıyor. Kilisede hizmet verilebilir mi bu kişiye?
5: Hizmet edebilir mi bu kişi?
4: Evet.
5: Tabii. Şimdi hizmet etmekle ilgili kutsal kitapta belli bölümler var. Örneğin 1. Timoteus 3. bölümde. İşte burada gözetmenlerin nitelikleri diye bir başlık altında neler olabileceğini söylüyor. Bu sadece işte geçmiş yaşamında eşcinsel olanlar için, herkes için aynı standart geçerli. Eğer bir kişi gerçekten Tanrı'nın istediği doğrulukta yaşıyor ve yürüyorsa tabii ki hizmet edebilir. Ama sadece o değil. Örneğin o bölümlerde diyor ki gözetmen tek karılı olsun diyor. Evet. Demek ki biz İncil açısından baktığımızda sadece eşcinsel değil, iki eşli bir kişiyi de kilisede
4: gözetmen
5: olmamalı diye düşünüyorum yani.
4: Doğru. Hani diğer günahlar baktığımızda göz ardı edilir demeyeyim. Görmediğimiz günahlar var hani kişide, evet. Ama bu biraz daha dışa dönük, yani dıştan görülebilir hareketlerle ve konuşmalarla sezilebilir bir şey olduğu için bu soruyu yöneltme gereği duydum. Hani diğer günahlar gizlenebilir kişilerden, Tanrı'dan değil tabii, ama bu biraz daha farklı bir şeye geldiği için verilebilir mi, bu hizmet edebilir mi sorusunu size yönelttim. Teşekkür ederim verdiğiniz cevap için.
5: Bir şey değil.
4: Bir takım eşcinsel hareketler var. Dünyanın pek çok yerinde, ülkemizde de var. Yürüyüşler yapıyorlar, protestolar yapıyorlar. Kendi bünyelerinde dernekler açıyorlar. Bu eşcinsel eğilimi olan gençlerin ebeveynleri de bu derneklere üye oluyorlar. Bu gençlerin, insanların yanında oluyorlar. Bizim imanlar olarak bu kuruluşlara bakış açımız ne olmalıdır? Çünkü bayağı bir faaliyetleri var. Facebook'ta da belli, işte sosyal medya hesaplarında da özel günleri oluyor. Ve gençler ister istemez bunlar da bir kişi, bunlar da bir can deyip onlara destek olmak için bu tip eylemlere yönelebiliyorlar. Bizim bu kuruluşlara, bu derneklere, bu tip protestolara, yürüyüşlere bakış açımız ne olmalıdır?
5: Şimdi öncelikle yasalar çerçevesinde düşünmek gerekiyor. Yani yasalar bu konuda eşcinsellere özgürlük veriyor. Türkiye'de, en azından Türkiye'de konuşuyoruz. Avrupa ülkelerinde tabii aynı şekilde geçerli, ya da daha geniş tanımıyla Batı toplumlarında bu geçerlidir. Yani demek ki bizlerin onların üzerinde bir yaptırımımız söz konusu olamaz. Hı hı. Ancak şunu söyleyebilirim. Nasıl yani onlar eşcinseller doğru bildiklerini söylüyorlar ve yapıyorlarsa, biz de doğru bildiklerimizi söylemeli ve yapmalıyız diye düşünüyorum. Yani bizler onlar üzerinde bir baskı grubu değiliz. Olamayız da.
4: Tabii ki.
5: Ama aynı zamanda onlar da bizim üzerimizde bir baskı grubu değil. Bir baskı grubu olmaması gerekiyor. Biz kutsal kitaba inanıyoruz. Bu kutsal kitabın öncelikle, yani bizim söylediklerimizin kabul edilmemesi için, yani Tanrı'nın kitabı olmadığını ispat edilmesi lazım. Yani bu zamana kadar da hiçbir mahkeme kutsal kitabın Tanrı'nın kitabı olmadığını ispat edememiştir. İspat edilemeyeceğine göre de bizi de ciddiye almaları gerekiyor diye düşünüyorum. Yani.
4: Doğru. Sayın İsmail Kulakçıoğlu, stüdyomuza geldiniz ve değerli bilgileri bizimle paylaştığınız için size çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, Bir Doğrusunu Öğrenelim programının daha sonuna geldik. Bugünkü konumuz eşcinsellikti ve stüdyo konuğumuz Sayın İsmail Kulakçıoğlu, Bursa Protestan Kilisesi pastörüydü. Bir sonraki programda yeni konu ve konuklarla birlikte olmak üzere esen kalın diyoruz. Sorularınızı ve yorumlarınızı sosyal medya hesaplarınızdan bize ulaştırmak isterseniz Twitter'da ve Facebook'ta arama bölümüne @radyomaranata yazarak ulaşabilirsiniz. Esen kalın.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kibir, açgözlülük, şehvet,
4: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
3: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
4: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
3: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
4: Affedilmeyecek bir günah var mı?
3: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
4: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
3: Ben Aydın Kutlu.
4: Ben Nuh Baytekin.
3: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
4: Sürekli hareket halinde misiniz?
3: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
4: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
3: Endişelenmeyin.
4: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
3: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @RadyoMaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
7: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
7: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
7: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: Siyahiler, radyomarata.com'da.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
4: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
10: Peki gerçekten öyle mi?
11: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
10: Evren bizi dinliyor mu?
11: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
10: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
11: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
12: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilir.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kibir, açgözlülük, şehvet,
4: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
3: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
4: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
3: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
4: Affedilmeyecek bir günah var mı?
3: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
4: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
3: Ben Aydın Kutlu.
4: Ben Nuh Bayitekin.
3: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
6: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden, İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
7: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
7: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
7: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgüler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
11: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
3: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
3: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
6: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
3: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
3: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
3: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.